0: belki ağlamadım çok.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0607 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: sıkışanmış.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölü. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: eğer ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: halkının hizmetindedir.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556-41-93
1: 556-57-57
2: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
4: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
4: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
5: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
5: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
4: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
5: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
4: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
5: 0536 648 2102.
4: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Taksici Mehmet burada.
5: Tekin'le beraber hizmetinizde.
4: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
5: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
4: Şehir içi, şehir dışı.
5: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
4: Hayırlı günler diler.
5: 0537 237 46 18. Taksici biraz,
4: acelem var benim. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
7: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
4: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
7: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
4: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
7: 0372 556 14 76
4: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
3: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları: 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
5: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon: 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
0: Nakata bro.
2: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
6: Devrek FM
8: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57.
4: Güven Lokantası Erdemir Kart.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
6: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
7: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
7: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
8: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
9: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0541.

0: Kızlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle

0: kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunlu sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
3: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran.

0: Kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.

0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0. Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
6: Bu programa bayılıyorum.
7: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.
8: Yok yok bu aşk.

sesimin ulaştığı her yere hayırlı sabahlarınız olsun. Devrek FM stüdyolarından 93.0 Devrek FM'den radyosundan günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız bakalım bir gün aradan sonra? İyi misiniz?

Geldik yine buralardayız. Takvim yapraklarımız 23 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günlerden salı. Salı sallayalım mı bugün? Haydin bugün salıyı sallayalım. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin. Sizin seçtiklerinize, benim seçtiklerimle 2 saati dolu dolu geçireceğiz bugün. Ankara oyun havaları isteyebilirsiniz. Karadeniz. Son saatimde ben damar istiyorum diyorsanız o zaman gelsin mesajlar diyelim. Pop'ta isteyebilirsiniz tabii ki. Hatta Tarkan'la başladım ben bugün. Yeni şarkısı Mecnun. Onun akabinde Tarkan desin ki aşığım aşık, tüm aşıklara gitsin bu şarkımız. Serdar Ortaç da desin ki ona buna bakma. Reyhan Karaca da vura vura desin. Ben de yeni şarkıları Devrek Efendi'yi ilk defa dinlemek istiyorum diyorsanız gönderin mesajlarınızı, isteklerinizi, sevdiklerinizi duyuralım, sesinizi diyelim. O zaman 3 şarkı sonrası ben yine buralarda olacağım mesajlarınızla, isteklerinizle. Mevsim, mesajını silmişsin, tekrar mesajını gönder, isteğini gönder, çalayım. Mevsim'e de buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. O zaman ne yapalım? 3 şarkı da benden, yayın müdürümüze gitsin. Radyomuzun sahibi, yönetim kurulu başkanı Recep Pandoğlu'na gitsin. Nergizim'e gitsin. Tarkan diyecek ki aşığım aşık. Aşık mısınız? Haydi o zaman gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşlüğü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Vallahi maşallahınız var, maşallahınız var. Şu anda WhatsApp'ımız yıkılıyor mesajlarla. Vallahi bir dinleyici kaç tane şarkı istemiş bir bilseniz var ya. Gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Çağcıma'ya. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Köfteci Selami. Günaydınlar, ben Köfteci Selami. Elemanlarla beraber seni dinliyoruz. Sevilay, Berna, Ceren, Asiye, Aynur'a gelsin. Gelmezsen gelme. Selami Albuzlu diyor ki gelmezsen gelme diyor. Kime diyor acaba? Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hatta İbrahim Tatlıses'ten iki tane şarkı göndereceğim sana. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Selamı Albuzlu'ya da. Berna Hanım'a da, Ceren Hanım'a, Asiye'ye, Aynur'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle diğer mesajlarımıza hemen bakalım. Merhaba. Emine Hanım, ben Ecem demiş. Ecem hoş geldin. Evrek Açık Cezaevinde yatan Beyaz Fasatlı'ya çok selamlar. Bu şarkılar benden ona gelsin. Bu şarkıları çalar mısın demiş. Vallahi var ya, resmen listeyi oluşturmuşsun yani. Hüseyin Kağıt Aman Aman şarkısını istemiş. Ceylan'dan, Ceylan Dodu'dan Ankara mı yanacak istemiş.

Başka ne istemiş bakalım? Recep'im ayarımsın ayarım istemiş. Boş, senden başkası olmayacak. Ağladım biraz. Ferhat Tunç'tan da özledim değil mi olsaydı? Özlemin dili olsaydı. Çok teşekkür ederim. Selamlar Devrek. Efem radyosuna demiş. Vallahi öyle liste oluşturmuşsun ki. Çalmaya çalışacağım. Çalamazsam yarına sözüm olsun, olur mu Ecem? Çünkü yoğun mesaj trafiğim var şu anda. Çalabildiğimi çalacağım. Çalamadıklarımı da yarın sözüm olsun. Şöyle diğer mesajımıza geçelim. Günaydın Emil abla, ben Beycuma açık cezaevinden Devrekli Dursun Eriyen C2 koğuşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezen, Serkan Kefes, Has Toprağım, Akın Aysun Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı size ve tüm Beycuma açık cezaevinde evine gelsin, iyi yayınlar demiş. Dursun Eğriyer'e ve hoş arkadaşlarına sevgilerimi, selamlarımı unutuyorum. Akın Aksoy'a ve Gökhan Gelmişoğlu'na da gitsin en güzel şarkıları. O zaman sıradaki şarkılarım sizlere gitsin. Şöyle bir mesajımız daha var, onu da okuyalım. Merhabalar, ben Elif. Yarın dikiş kursumuz bitiyor. Kurs boyunca hep sizi dinledik. Sizden hareketli güzel bir müzik çalmanızı istiyoruz demiş Elif. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Kursunuz bitiyor ama Devrek FM'i dinlemekten vazgeçmiyorsunuz değil mi? Her yerdeyiz, her yerde. Her yerden sesimizi duyabilirsiniz, radyomuzu dinleyebilirsiniz. Elif'ime de gitsin en güzel şarkılar. Elif, ona oyun havaları göndereceğim, bilgin olsun. Şöyle diğer son mesajımızı da okuyalım. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan, sizden İzzet Yıldızhan'dan Antep'in Kalesi'ne şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM radyosu dinleyicilerine gelsin, teşekkürler ederim demiş. Ben de teşekkür ederim. O zaman ne yapalım, İbrahim Tatlıses gelmezsen gelme desin. Onun akabinde bir domdom kurşuna gider değil mi? Haydin o zaman gelsin istekler, mesajlar. Varsa damar şarkılarınız şimdiden gönderebilirsiniz. 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Bir de sponsor olmak istiyorsanız radyomuza, İş yerinizin, firmanızın reklamlarını vermek istiyorsanız radyomuzun WhatsApp'ından ulaşabilirsiniz. 0507 380 0067'den reklamlarınızı radyomuza verebilirsiniz diyelim. O zaman ne yapalım, İbrahim Tatlıses desin ki gelmezsen gelme. Değil mi? Selam Arbuzlu. Haydin o zaman en güzel şarkılarım Selam Arbuzlu ve elemanlarına gitsin, çalışanlarına, müşterilerine gitsin. Rabbim bol kazançlar versin.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

yanacak dedi. Vallahi bilmiyorum, devrek mi yanacak? Neresi yanacak? Çay cuma mı? Beyler mi? Vallahi yandı gidiyor buralar.

de günaydınlar olsun demiş. Kim demiş? Tabii ki kraliçe. Gönüllerin kraliçesi. Biz bizenin kraliçesi. Nergiz de biz bize. Gülce'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Herkese günaydınlar olsun demiş. Günaydınlar canım, günaydınlar. Hoş geldin. Ben seni uyurken izlemiştim şarkısı, tüm dinleyenlere ve özellikle Selam'a Arbuzlu'ya armağanım olsun. Vallahi Selam'a Arbuzlu az önce buradaydı. Sesimi duyuyorsa Nergiz sana şarkı hediye ediyor. Ama Nergiz'e niye Selami Bey şarkı hediye etmedi? Elemanlarını etti, Nergiz'i unuttu. Selami Bey, Selami Bey. Vallahi Nergiz de gelir. Vallahi var ya, dükkanına bir baskın yaparız. Şok olursun. Hemen Nergiz'ime oradan bir şarkı hediye ediyorsun. Selami Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum, şaka bir yana. Saygılarımla demiş, ne demek kraliçem, saygılar bizden. Nergiz'le biz bize diyor. Dinleyenler varsa hatırlatalım, Nergiz 16-18 arası sizlerle oluyor o muhteşem yayınıyla. Vallahi ben kaçırmıyorum, mesaj atmasam da dinliyorum. Bazen yoğunluktan dolayı telefonu elime almıyorum. Biz hanımların telaşısı, ev işi, dışarısı, koştur babam koştur. Ama bir para veren yok, var mı? Yok. Çalış babam çalış. Nergiz'ime o şarkıyı reklamlardan sonra göndereceğim Nergiz'e. Bana demişler ki damar çalma, hareketli çal. Bana damar şarkılar ağırlıklı geldiği için 11'den sonra ilk mesajımı Nergiz'den okuyacağım. Nergiz'in şarkısıyla açacağım. Bilginiz olsun. Mesajımız gelmiş. Ablam günaydın. Sen geldin, neşemiz geldi demiş. Ben devret servisinden yalnız reklama girdiği için firmanın adını veremiyorum ama servisinden Hüseyin, şu an sizi dinliyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan Yaralı şarkısını çalar mısın? Sizlere ve tüm servis çalışanlarına gelsin. Teşekkür ederim ablam, iyi ki varsın demiş. Sen de iyi ki varsın. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. O zaman ne yapalım? Önce şöyle bir Hüseyin kağıt istenmişti, onu göndereceğim. Onun akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra Nergiz'imin o güzel şarkısıyla damara giriş yapacağım. Bilginiz olsun. Varsa damar şarkınız gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

Bilir. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
9: Emine ile dört mevsimde şimdi damar zamanı.
10: Kulağınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile dört.

yaptım. 11-11 ne oluyor acaba? Ona bakmam lazım. Nasıl bir denk getirdik değil mi? 11-11. Son saatin içindeyiz. Nergiz'im istemişti bu şarkıyı. Tekrar onun mesajını okuyalım. Herkese günaydın olsun demişti. Ben seni uyurken sevmiştim şarkısı tüm dinleyenlere ve özellikle Selami Albuzlu'ya armağanım olsun demişti. Saygılarımla Nergiz de biz bize demişti. Saygılar bizden olsun demiştik. Biz de Dizce'ye sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Nergiz'im, Ferdi Baba'dan ben sana çok güzel bir şarkı göndereceğim. Huzurum kalmadı. Bu şarkını aslında biz, değil mi? Vefasızlara. Değer kıymet bilmeyenlere asla şarkı göndermiyoruz. Ama huzurumuzu bozanlara da asla izin vermiyoruz. Hiçbir zaman dışarıdaki huzursuzlukları evlerimize sokmayalım. Herkes birbirini biliyor, tanıyor. Ne kadar araya fesatlık da soksalar maalesef beceremiyorlar çünkü biz bize yetiyoruz değil mi? Nergiz de biz bize ve tüm yurttan yurttaşlarına gitsin bu şarkılarım. Cengiz Baba ne desin? Yaralı yaralı. İsteğimiz vardı, onu hemen gönderelim, bekletmeyelim. Onun akabinde Ferdi Baba huzurum kalmadı desin. Onun akabinde Doğuş senden başkası olmayacak. Onun akabinde Ferhat

Kalsın Kırmızı Günden Alem Buysa Kıraz. Benim şarkısını çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar demiş Seda. Seda'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.

da beni. Çocukluk arkadaşım Samsun Terme'den Derya'm dinliyormuş. Derya dedi ki Cengiz Kurtoğlu şarkısı benden sana gitsin demiş. Ben de sana Sinan Ezen göndereceğim. Sen de Sinan Ezen hastasısın. Çocukluk arkadaşım, sırdaşım, her şeyim. Demiş ki Emine ben seni çok özledim. Vallahi ben de seni özledim ama plan yapmıyoruz. Plansız geleceğim. Çünkü ben plan yaptım. Hiçbir şeyim olmuyor. Seni bekliyorum demiş. İnşallah nasip diyelim. Ben güzel şarkılarım Derya'm sana da gitsin. Sana çok güzel Sinan Ezen şarkısı göndereceğim. Sen o şarkıyı seversin. O zaman ne yapalım, hiç araya girmeyeceğim. Sıraları, şarkılarınızı sırasıyla peş peşe göndereceğim. Varsa istekleriniz hemen gönderin gelsin.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Reklamları dinlediniz.

star baby. Ablan taş gibi taş. 100 yaşına da gelse, 1000 yaşına da gelse taş gibi taş. Nergizime gitti bu iki güzel şarkı, özel şarkı. Şimdi ben müdürümüze Bülent Sertaş'tan eller yukarı diyelim mi? Saatlerimiz 11.37 yaptı. Yavaş yavaş bedaya doğru giderken şöyle bir ritmimizi yükseltelim değil mi? Hava sıcak zaten, bunaltıcı. O zaman ne yapalım, Bülent Sertaş ne desin biliyor musun? Eller yukarı desin, müdürüme gitsin bu şarkımız. Nergizime gitsin. Onun akabinde Murat Kurşun desin ki Pınar'a gel ki görem, Nergizime gitsin bu şarkı. Onun akabinde Berdan Mardinli ne diyor? Annem kızıyor. Bu şarkı da artık adrese gitmiştir yani. Annem kızıyor desin. Annesi niye kızıyor bunun, ben bilmiyorum. Bu çok mu yaramazlık yapıyor? O zaman 3 şarkı sonrası veda için ben buralarda olacağım.

annemiz ne kadar gizli kızarsa kızsın gene biz burnumuzun dikine gideriz. Yani yapma dediği şeyleri illaki yaparız. İşte anneleri dinlemeyiz, ondan sonra başlarız eyvallah maya. Anne sen haklıymışsın, anne sen şöylesin, anne be ne oldu? Anneni dinlemiyordun ya. Evet geldik bir yayınımızın daha sonuna. Yani o güzel mesajlarıyla, sözleriyle. Yalnız bırakma ya, siz değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız diyorum, seviliyorsunuz diyorum. Alem buysa kral sensin diyerek gidelim mi? Alemin kralı her zaman Devrek FM değil mi?

deriz diyelim. Yayın biter, Emine'ye gider. Yarın Allah'tan bir şey olmazsa, başımıza bir hal gelmezse 10-12 yine ben buralarda olacağım. Sizi önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57.
4: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645.
5: Aman dikkat!
6: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
6: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
6: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 34 67.
6: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
6: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
5: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
5: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
6: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
5: Ayrıca değeri

0: Ve oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
0: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556 4193
4: 556 57 57.
5: Güven Lokantası Erdemir Kart.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Emine ablacığım. Sıradaki şarkı sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin diyor. Ben de hemen gönderiyorum.

Bir mesajım daha var Ferdi Bey'den. Diyor ki selam mevsim kolay gelsin, dinlemedeyim. Sıradaki eser tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin demiş. Biz de Ferdi Bey'e bu güzel mesaj için teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkımız Ferdi Bey'den tüm Devrek FM dinleyicilerine armağan olsun. İyi dinlemeler.

Devrek FM'e ulaşan güzel bir mesajım var. Patronum Recep Bey diyor ki, Mevsim Hanım iyi yayınlar. Yayın hayatınıza başarılar. Devrek FM ailesi olarak yolunuz açık olsun demiş.

Sıradaki güzel eserimizi Elif Hanım'a ve oğlu Kerim'e armağan ediyoruz. Kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Elif ablacığım.

0: Dinleyicileri, bir mesajım daha var. Elif Hanım'dan okul birincisi olan Kerim Efe'ye gelsin. Seda Sayan'dan yıkamazlar bizi demiş. Elif ablacığım, isteğini yerine getiriyorum.
1: İnsanlara belden aşağı vuracaktılar.

Evdeki Efendi istek köşemizde sırada güzel bir armağan var. Elif Hanım'dan değerli dostu Hazal Hanım'a Karabiberim şarkısını istemiş. Biz de isteğini yerine getiriyoruz.

0: Sevgili Bebek FM dinleyicileri, bir çarşamba gününün daha sonuna geldik.
1: İçelim her gece kara biberi.
0: Ben Mevsim. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize zaman ayırın ve gülümsemeyi unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle.

0: reklamlar. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556-41-93
0: 556-57-57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama,
1: kaporta boya, pasta

0: Yağ işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713.

0: 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Aman dikkat!
5: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
5: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 576 3467.
5: Recep Odabaş.
3: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: Biz de biz bize.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
3: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası.
6: Sizin yeriniz burası.
0: Nergis de biz bize.
1: Devrek FM 93.0.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Demet ablam hoş geldin. Nergis, Nergis ablam hoş geldin. Efendim efendim, 23 Haziran Salı, haftanın ikinci günü, saatlerimiz tam da 16 onu gösterirken yineğinden Batı Karadeniz'in en yükselen yıldızı 93.0 Devrek FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı Nergis'le biz bize de sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız, bendeniz Nergis'le mikrofonları açtık efendim. Şu anda evlerden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, bağlardan, bahçelerden, tarlalardan, çayırlardan, çimenlerden sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlara kucak dolusu selamlar olsun. Karasal yayın üzerinden Devrek ve çevresi 93.0 Devrek FM, internet üzerinden de www.radyodevrekfm.com adresinden de tüm dünyaya açılan kapımıza hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Dün en son saatler 18'i gösterdiğinde mikrofonları kapatmıştık. Sizleri önce Allah'a, sonra size emanet etmiştim. Umarım iyisinizdir, umarım afiyettesinizdir. Var mısınız şimdi 2 saat boyunca, ta ki saatler 18'i gösterene kadar her şeyi, herkesi bir kenara bırakıp biraz dedikodu yaparak, sohbet ve söyleşilerimizle duygulara tercüm olup uzakları yakın etmeye var mısınız?
4: Biz
3: öyleyse ben de buradayım, varım efendim. Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz ve aktif bir şekilde an itibariyle hizmetinizde. Bana sadece ve sadece Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla ulaşabilirsiniz. Özel sosyal medya hesaplarımdan mesaj atmıyorsunuz. Çünkü yayın esnasında sadece ben ve siz oluyoruz, biz biz oluyoruz. Başka sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalışan dinleyenlerime anlayış bekliyorum lütfen. Tek iletişim numaramız Devrek FM WhatsApp hattı olacak. 0507 380 0067, anlık olarak mesajlarınızı, duygu, düşüncelerinizi bana aktarabilirsiniz. Mesajlar gelmeye başladı bile yoğun bir şekilde. Vallahi ben de özledim. O zaman birazdan yoklamaları almadan önce Ferdi Baba bir gelsin. Desin ki eğer gelirseniz son kavgamızdan vallahi bahsetmem. Korkma, başımı da çevirmem. Gelirsen desin. Olmasaydı derdimiz. Söyler mi?

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Ferdi Baba tabiri caizse gelirsen başımın üstünde yeriniz var demiş. Benden tüm ruh taşlarıma armağanım oldu. Bakalım kimler nerelerden gelmiş WhatsApp hattımıza. Tekrardan hoş geldiniz. Hemen o kıymetli mesajlara yer vermek istiyorum değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla bakalım bakalım. Fatmacığım hoş geldin çay cumama. Selam olsun. Nergis ablam geliyor. Evimizin keyif perisi. İyi ki var. Ahatlı'nın gururu, radyonun starı bizim kız demiş. Beni bu kadar şımartmayın ama. Sonra çok şımarıyorum olmuyor. Canlarım, ciğerlerim, ruh taşlarım, çay cumama, Ahatlı'ma, devreğime, bakacak adıma, Gökçe Bey'ime. Hatta şehir dışına tüm ruh taşlarıma, yurt içine, yurt dışına kucak dostu selam olsun. Sizler benim starımsınız asıl. Ruh taşlarım stardır benim. Öyle herkesi ruh taş olarak ilan etmiyoruz. Biz bizeyiz efendim. Kimsecikler yok. Devam edelim mesajlarımıza. Teşekkür ediyorum Fatmacığım. En güzel eserler sana da gelsin. İyi yayınlar. Ben Beycuma Açık Cezaevinde Devrekli Dursun Eğriyer. Dursun Eğriyer hoş geldin. C2 Koğuşundan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksay ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı size ve tüm Beycuma Açık Cezaevine gelsin demiş. Tüm kader mahkumlarıma da en güzel şarkılarım, en güzel eserlerim armağanım oluyor değerli dinleyenlerim. Rabbim inşallah en kısa zamanda sizleri sevdiklerinizle buluştursun. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde yatmakta olan kardeşim Dündar Bozkurt'a ve can dostları Eto Doğukan ve Göktuğ'a gelsin. Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi çalar mısınız demiş. Çalmaz olur muyum, o şarkıya bayılıyorum. Derya Bedavacı'nın Seni Seven Kimdi eseri birazdan yayında olacak. Seni çok seviyoruz, her şey çok güzel olacak. Buna inan canım kardeşim diye de mesajına eklemiş efendim. Teşekkür ediyorum. Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş efendim. Karadeniz Ereğlim'e selam olsun. Gökhan hoş geldin. Güzel Ereğlim, güzel tam bir böyle sahil kasabası. Hani böyle emekli olunca yerleşilecek yerler arasında liste başı çeker yani. Çok severim Ereğli'yi. En güzel eserler Karadeniz Ereğlim'e de armağanım oluyor. Efendim bildiğiniz üzere Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla saatler 18'i gösterene kadar devam edeceğiz. Birazdan mesajlara kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün şöyle bir şey geldi içimden. Biz bizeyiz, zaten kimse de yok. Aynen kapattın mı kapıyı? Peki o zaman ne yapalım? Ben size saatlerin ilerleyen dakikalarında, hani dakikayı söylemeyeceğim tabii ki. Zaten Happy Top'u 2 saat şurada yayındayız. Zaman kısıtlı. Bu bir canlı yayındır ve tekrarı yoktur efendim. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Ben size canlı canlı bir soru sorayım. Çok basit bir soru sorayım. Ve ilk cevabı veren, WhatsApp hattına ilk mesajı atan da günün ruh taşı olarak son şarkıyı ona hitaben yayınlayayım. Nasıl? Sezar'ın hakkı Sezar'a gitsin yani. Alma verme dengesini unutmayalım. Öyle yapalım. İlerleyen dakikalarda yok canım çok zor soru sormayacağım. Tanjant, kotanjant falan demeyeceğim yani. Matematik sormayacağım, merak etmeyin. Biz bizeyiz. Benim adım ne bile diyebilirim yani. O derece kolay. Sadece dinlemede kalın. Son eserde günün ruh taşına armağanım olacak. Ona hitaben olacak benim bütün kalbimle, ruhumla efendim. Kadere sığınırız bazen, evet. Ama kader diyemezsiniz. Kader de gayrete aşıktır bir yerde. Hadi bakalım Muazzez Ersoy ne diyecek? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Şimdi gözlerimde boş bir anısın. Sen gerçek aşkımın sahte yanısın. Sana değil Tanrım bana acısın. İşte bu kötü günlere sen sebep oldun. Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Levrek FM 93.0.

Unutulmayan bir eser. Şöyle bir 90'lara doğru giderdi bizi vallahi. Hemen toplanın, buraya gelin. 2026-23 Haziran'dayız efendim. Gerilere gitmiş olsak da şu an Devrek FM frekansındayız ve gelen mesajlar da oldukça yoğun. Çok teşekkür ediyorum. Mesaj yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Kimin nerede duası, dileği varsa kabul olsun. Efendim, hemen bekletmeyin mesajlarımızı. Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz ve aktif bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar bana ulaşabileceğiniz Nergis'le biz bize ruhtaşlık iletişim numarasıdır. Bunu da söylemiş olalım. 0507-380-067'den anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum Karadeniz'e, Eylim'e de. Eyvallah. Selam Nergis Hanım, nasılsınız? Yayın akışınızda başarılar diliyorum. Sıradaki şarkıyı bana da hediye ederseniz sevinirim demişler efendim. İbrahim Bey hoş geldiniz. Devrek'ten İbrahim Bey ulaşmış. Tabii ki en güzel şarkılarımız Devrek'ten İbrahim Bey'e de benden özel olarak armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin yayına ablacığım. Ben Esra Yıldız. Sıradaki şarkılar sana ve canım kocam Emre Yıldız'a gelsin. İyi yayınlar ablacığım demiş. Yine Devrek FM WhatsApp hattı nazar boncuklarından geçilmemiş. Vallahi Esra'cığım çok teşekkür ediyorum. Emre'ye de selam olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum Nergis Hanım. Yayınlarınızı severek takip ediyorum. Ben Ramazan, Devrek Kabaca Merkez Mahallesi'nden demiş. Ramazan Bey hoş geldiniz. Devrek Kabaca Merkez Mahallesi'ne selam olsun. Çok teşekkür ediyorum ilginizden, alakanızdan dolayı. Sağ olun, var olun. Sıradaki eseri eşime ve bana gelsin. Çaycuma'da bacanak, kayınbirader, asker arkadaşım Hüdaverdi. Güneşe gelsin, dinleyenlere gelsin. Selam, hayırlı yayınlar, teşekkürler. Size de gelsin demiş nazar boncuklarıyla. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Devrek Kabaca Mahallesi'ne selam olsun. Bir diğer mesajımız. Ben Zonguldak Çaycuma Açık Cezaevinde A koğuşunda yatmakta olan Murat Alparslan için Ömer Danış'tan Aşk Mahkumlarını istiyorum demişler efendim. Güzel bir Ömer Danış'ı. Güzel bir Ömer Danış eserini birazdan sizlere göndereceğim. Beklemede ve dinlemede kalın efendim. Hayırlı yayınlar Nergis abla, ben Alev. A5 koğuşunda yatan oğlum canım Serhat Özer'e ve tüm A5 koğuşu için bir şarkı çalar mısınız demiş. Yine de kalbini de eksik etmemiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler tüm kader mahkumlarımıza da gidiyor efendim. Nergis ablacığım, Emrah iyi düşün öyle sev çalar mısın? İyi düşündüm öyle sevdim eşimi. İyi ki karşıma çıkmış demiş. Gerçekten bu kelimeyi söyleyen insan sayısı hayatta o kadar az ki bunu diyene değil de dedirtene bakacaksın. Enişteye selam olsun.

Her eşinizi şu hayatta mutlu olabilmek için efendim iki şeyi iyi seçmek lazım. Bir, eşini, iki, işini. Eğer sevdiğiniz eşinizleyseniz, sevdiğiniz işinizleyseniz cennete ne hacet? Ev de cennet, bark da cennet, yurt da cennet, öyle değil mi? Bir de bu sözü söylemeyen güz gülleri vardır. Çok sonradan hayat kel kaldıktan sonra tarak uzatanlar demiştim ya sana. Güz gülü. Sonbaharda yani güz mevsiminde açan güllere verilen isim. Ama bizler günlük hayatta, edebiyatta ve günlük dilde zorluklara boyun eğmeyen, hayatın sonbaharında veya yaşlılık döneminde gelen güzellikleri, olgunluğu veya umudu temsil ederiz. Değil mi? Güz gülü deyince. İşte Hakan Taşıyan da o kadar güzel anlamlandırmış ve o kadar çok duygulara tercüme etmiş ki bu güzel eserinde. Ne demiş? Güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya da sevdim ama hadi bakalım buyur buradan yak. Geç kaldım. Geç kaldım.

0: ilkbahar yaşamadı. Ya sevmeyi bilmedim, sevmeyi bilmedim yıllarca. Ya da geç.
1: Nergis'le biz sizlere.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Güzel eseriyle Hakan Taşıyan Yüzgüllerini. Tıpkı vaktinden sonra gelen özür. Yemek yedikten sonra tuzsuz yemeğe tuzluk getirir gibi Yüzgülleri. Her birinize de armağan ettim bu güzel eseri efendim. 93.0 Devreg FM frekansındayız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Ben bir taraftan duygularınıza tercüme olarak, bir taraftan da uzakları yakın ederken, diğer taraftan da tabii ki hayallerimizin konutlarına kavuşturmak amaçlı burada konuşuyorum efendim. Belirtmek isterim ki Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Çağcuma'da bir inşaat firmasından da öte inanılmaz inşaat tutkuları olan, gerçekten profesyonelliğin, yüreksenliğin, candanlığın nasıl bir firma olduğunu gösterecek bir firma. Çaycuma'da bir inşaat firmasından çok daha ötesi, gerçekten her bütçeye, her keseye uygun, gerek villa olur, gerek ultra lüks daireler olur, gerek 1+1'inden 3+4+1'ine kadar her şeyi bulmanız, üstelik de dayanıklı ve güvenebileceğiniz bir yer, bir mekan Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Ne demek istediğimi ofislerine gidip de ziyaret ettiğinizde anlayacaksınız. Ben Çaycuma'da doğma büyüme biri olarak, sizin kızınız olarak size şiddetle tavsiye ediyorum. Geçen seneden beri dediğim gibi projeleri hızla devam ediyor. Anahtar teslim sıfır bir şekilde teslim ediliyor. Şu anda kapış kapış yok satılıyor vallahi. Öyle olmalı. Sen de hayallerindeki eve kavuşmak için dükkan olur, ev olur, villa olur, Çaycuma'nın göbeğindeki yerlere yatırımını yapabilir. Gerek yatırım gerek oturum amaçlı güzel bir yuva haline de dönüştürebilirsin değerli Ruhtaş'ım. Yeni Atatürk Bulvarı'nda Çaycuma merkezde, detaylı bilgi için de kendisiyle iletişime geçin ve deyin ki bizi bizim kız Nergis gönderdi. Nergis'le biz bizeden geliyoruz dediğinizde Mehmet Yıldız ekstradan avantajlar sağlayacak size. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Benim Ruhtaş'ımı kendi Ruhtaş'ı gibi sahiplendiği için. İletişim numarası 0552 560 6713. Hemen Mehmet Yıldız'la bir çay kahve için efendim. Vallahi pişman olmayacaksınız benden demesi. Sonra Nergis demediydi, bizim kız niye bizi uyarmadı, biz niye başka yerlere gittik falan diye, bunları duymak istemiyorum lütfen. Gerçekten bak, Nergis'le geçen seneden beri söylüyorum size, bunları duymayayım. Tekrar ediyorum, Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 6713 efendim. Selam olsun kendisine de ve mesajlarla kaldığımız yerden devam edelim. Kurban olurum ben. Aa, Hafize. Hafize hoş geldin. Sefalar getirdin. Nergis ablacığım ben Hafize. Tren yolu kenarından demiş. Kurban olurum Çaycuma'dan, tren yolundan Hafize ulaşmış bizlere. Ay Hafize nasılsın? Uzun zaman oldu. Vallahi burada programda seni görmek beni ayrı duygulandırdı, onurlandırdı. Hafizeciğim hoş geldin. Nerelerdesin? Tren yolundaki tüm ruhtaşlarıma, komşularıma...

arkadaşlarıma, konuma, komşuma selam olsun buradan. Sıradaki şarkıyı Ekotekstil idari kadro çalışanlarına istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Efendim Ekotekstil'e selam olsun buradan tüm emekçi kardeşlerime. İşlerinde başarılar diliyorum. Hafizeciğim selamlar olsun Devrek Stüdyosu'ndan sana da. Kolay gelsin Nergis Hanım. İyi yayınlar, ben Kerem Sezer. Şu an sizi Ordu Kapalı Cezaevinden dinliyorum. Ordu'ya selam olsun. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Ordu. Dün Zonguldak Kapalı Cezaevinden şevk oldum Ordu'ya sevk oldum demek istemiş. Zonguldak Kapalı Cezaevinde BG koğuşunda bulunan Yalçın Sarı, Tanju Türkoğlu, Hasan Öztürk, Mehmet Kurt, Onur Korkmaz Ordu'dan selamlarımı iletirim demişler efendim. Bütün BG koğuş selamlarımı iletiyorum. Sizden istek parçam Blok 3'ten Işıkları Kapat Gözlerini Aç şarkısını armağan ediyorum demiş. Selam olsun Ordu'ya. Eyvallah. Bakın bir yerden bir yere gittiğinizde efendime söyleyeyim buradayken beni dinleyen dinleyenlerim efendim başka bir şehre gittiklerinde de veya o işi bitirdiklerinde de tekrardan dinlemeye devam etmeleri benim için ayrı bir onurdur. Buradan ruhtaşıma selam olsun Ordu'ma. Teşekkür ediyorum. Ve Düzcem, güzel Düzcem, yalancı cennetim, göl yakadan kar düz gelmiş. Devrek stüdyolarına kadar kilometreler tepmiş kendisi. Hoş geldin Kardüz. Merhabalar Nergis Hanım, hoş geldiniz diye de mesajını iletmiş. Çayıyla ve yeşilin birçok tonuyla mesajını göndermiş bize fotoğrafıyla beraber. Teşekkür ediyorum Kardüz. O kadar çok yoğun mesaj var ki, o kadar çok var ki konuşmaya devam mı etsem, ne yapsam? Nergis Hanım, İmparator'dan Yağmur'la Gelen Kadın şarkısı gelir mi? Yeğenim Aydın Duman ve tüm Beycumacık Kapalı Cezaevi Kaderi arkadaşlarına gelsin inşallah. Teşekkür ederim, saygılar dilemiş efendim. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Gelir tabii, gelir, gelir. Fatma demiş ki Hafize benim çocukluk arkadaşım ama unutulduk be Nergis ablam demiş. Ama ben onu hatırladım, çok selam olsun Hafize'ye demiş. Görüyorsunuz çocukluk arkadaşlarının da buluşma noktası oluyor bir yerde Nergis'le bizle. Fatma'nın selamı var, çocukluk arkadaşımmış Hafize. Canım ablam, sesini duymak bana çok iyi geldi. Fırsat buldukça seni dinlemeye çalışıyorum. Bugün de mesaj atmak istedim. Seni büyük bir zevkle dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnanın bana hissediyorum. Boşuna ruhtaşız demiyorum. Ama bazen yaz dönemine girebiliyor insanlar hayatlarında. Şu an kim bilir beni nereden yaz döneminden dinleyenler var. Yaz genellikle sevilen birinin ölümü ya da değer verilen bir şeyin, bir güvenin kaybı sonrasında duyulan derin acı ve üzüntüye diyoruz. Ve bunun dışa aktarılma sürecine verilen isimdir biliyorsunuz ki. Ha dersiniz, hastayım biraz başım ağrıyor dersiniz ama yastasınızdır. Kimse bilmez Ferhat Göçer'in dediği gibi. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım. Hiç kimse bilmiyor. Ferhat Göçer sizlerle. Daha sonra Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla da nefesim yettiğince ben burada olmaya çalışacağım. Hadi bakalım, mesajları bekliyorum. Nergis

0: Herkeste Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkeste Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Herkeste Biz Bize.
3: Devrek FM 93.0.

Konuşursun, konuşursun. Çabalarsın, didinirsin. Öyle yaparsın, böyle yaparsın. Ama durum ne yazık ki hiç de istediğin gibi gitmezse sözün bittiği yere doğru gidersin. Sözün bittiğinde bazen geriye yalnızca suskunluk, bazen de kelimelerin kifayetsiz kaldığı o derin duygu kalır. Söz biter. Dökülür gecelere acılar, ümitsiz heceler ve sessizce söner aslında ışıklar. Mutsuzluk kalır yanında, yalnız o terk etmez. Yok artık bekleyecek, yok artık dönecek, yok artık gelecek, kimseye söyleyecek sözüm yok artık. Güzel bir imparator yorumuyla birlikteliğimize devam ettik efendim. Birazdan reklamlara doğru gideceğiz. Reklam sonrası yine ikinci saatimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Şimdi reklam öncesi mesajlarımızı okuyalım değil mi? Selami Albuzlu namı diğer Köfteci Selami. 40 yılı aşkındır Çağcıma'nın ileri gelen esnaflarından Selami Albuzlu ulaşmış efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin Selami Albuzlu. Huzur, sağlık, neşe, mutluluk, zenginlik Devreg efendim ve dinleyenlere gelsin. Boş verin dertleri, patlatın dertleri, uçurun balonları, koparın ipleri. Özür olun, bu güzellik sende de kalmaz şarkısını rica ediyoruz. Torunlarla yoldayız. İnce

0: İpek selam söylüyor demiş. İnci ve İpeğimin yanaklarından öpüyorum Nergis ablası, kurban olsun onlara. Bazen öyle yapmak gerekiyor, boş vermek gerekiyor. Çok haklısın. Tabii ki senden öğrenecek çok şeyimiz var Selam Albuzlu, ama henüz sanırım o kadar pişmedim. O kadar pişemedim, daha hayat pişirmedi. Ne olur bana örnek ol, ne olur. Abla beni unuttun mu demiş. Seni unutur muyum yahu? Kimi unutmuşum? Kimseyi unutmuyorum burada. Mete hoş geldin. Unutmadım, buradayım. Merhaba, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Beycuma'da bulunan oğlum Mert Demir kokusuna hasret kaldım. Sen içeride, ben dışarıda yapayalnız kaldım. Gel artık, ananın ellerinden tut yavrum. Yokluğunda çok sınandım. Varlığınla yine güldür bu garip ananın yüzünü. Seni çok seviyorum garip yavrum benim demiş. Bir annenin yüreğinden o duygular, o kelimeler, o cümleler beni çok duygulandırdı. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın ruh taşlarım. Gerçekten hepimiz hayatta başımıza ne geleceği bilinmedik bir hayat yaşıyoruz. Rabbim tez zamanda da kavuştursun. Özellikle anneler evlatlarından ayrılmasın. Teşekkür ediyorum. Ve dört mevsim Emine ulaşmış. Sorunsuz yayınlar kraliçem. Estağfurullah Emineciğim. Ben de dinliyorum canım. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin canım. Nergis çiçeğim diye de eklemiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kraliçesin. Sen de Devrek FM frekansında 10-12 saatler arasında yayın alan yayıncı arkadaşımızsın. Hiçbirimizin birisinden üstünlüğümüz yok efendim. Kraliçemiz Emine de ulaşmış bizlere. Aynı yerdeyiz, aynı yoldayız, aynı gemideyiz, öyle değil mi? Fatma demiş ki Nergis ablam, Hakan Altun telefonun başında çaresiz bekliyorum, çalar mısın? Eşimi arıyorum, beni duymuyor. Biliyorum rızık peşinde, anlıyorum onu da. Allah herkese rızık, bereket, bol para nasip etsin, amin demiş. Çiçekleriyle beraber amin. Enişte lütfen Fatma'yı ara, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklama doğru bir gidelim, daha sonra ben buradayım ikinci saatimizde.
1: Nergis de biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: İkik doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem ısı ve mühendislik gaz ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
5: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkes nediz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Efendim, kısa bir reklam, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci saatimizde de yine Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla başlamış olduk. Mikrofonları açtık. İkinci saatimden de herkese kucak dolusu selamlar olsun. Birbirinden güzel eserler, saatler ta ki 18'i gösterene kadar sizleri bekliyor. Sıraya almış bulunmaktayım. Gelen mesajlar oldukça yoğun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Adnan Kuştul ulaşmış İstanbul'dan. Selam olsun kendisine. Merhaba radyonun ve Çay Cuma'nın sultanı, nasılsın? İyisindir inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl duyuyorsan öyleyim Adnan Kuştul. Sana da birazdan güzel bir Müslüm Baba eseri göndereceğim. İstanbul'uma selam olsun. İstanbul'un taşı toprağı altın. Hem İstanbul'da yaşamak çok büyük bir külfetken hem de İstanbul'suz olmuyor değil mi? Selam olsun tüm İstanbul'dan dinleyenlere. Neredeyse İstek eserlerle sırasıyla kaldığımız yerden de...

0: devam ederken Derya Bedavacı şöyle bir hesap sorsun bakalım.
1: Değil mi?
0: Sevdiğinizden hesap sorarsınız. E seni seven kimdi? Söyle bakalım. Bendim ben.

bendim ben. Gül bakalım sen. Bir kez bile bahsetmedim sana derdimden. Gül bakalım.

0: Devrek FM. Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, şöyle bir hesaplarımızı sorduk efendim. Yani romantik bir şarkıyı gülerek dinledim. Gerçekten bu. Kapat radyoyu. Yüzdürüyorsunuz beni buralarda ya. Efendim, adrese teslim edildi. Derya Bedavacı seni seven kimdi dedi. İkinci saatimizde olağanca hızıyla devam ediyor. 93.0 Devrek FM frekansında sizin programınız, sizin kızınız, ben Deniz Nergis'le şöyle mesajlara bakalım. Radyomuzun WhatsApp hattı 0507 380 0067. Yine ikinci saatimizde Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor. Lütfen yayınlayın, kardeşim başında bekliyor demiş. Yayınladım.

Adreslere teslim edildi eserleriniz, merak etmeyin. Ne oldu? Karadeniz Ereğli'me selam olsun. Yağmurla gelen kadın. Acaba kime gidecek o eser? Birazdan yayında olacak, hiç merak etme. Güzel Karadeniz'ime selam olsun Devrek stüdyolarından. Ve İstanbul'dan Ednan Kuştul. Ben güzel bir Müslüm istesem gelir mi acaba? Gelirse şansıma, gelmezse üzülürüm. Müslüm'den arkadaşım diyor. Yalnız yani edebiyatta şu mikrofona geçtim. Hiçbir mesajı okumakta zorlanmayan, bu gayet lügatı, mizacı güzel olan bir yayıncıyı bile şaşırttığın için ben sana tebrik ediyorum Ednan Kuştul. Nasıl devrik cümleler bunlar? Seni seven kimdi? Lise. Edinan Kuştul bendim. İyi gelsin Müslüm Gürses o zaman. Daha sonra kaldığımız yerden mesajlarla Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla hem sizi saraylarda yaşatacağız, hem de duygulara tercüme olarak Adres'e teslim şarkılarla 18'i gösterene kadar buralarda olacağız. Seni nasıl özledim? Bilemez.

0: Nergis ve Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis ve Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis ve Biz Bize
4: Devrek FM 93.0.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Nergis'le Biz Bize.
3: Evet, en damar şarkılarla bile hayata küsmeyeceğiz. Biz bize olacağız, ruhtaş olacağız. 93.0 Devreg FM frekansında saatler 18'i gösterene kadar da biz bize olmaya devam edeceğiz değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak dedik. Bazen orada bir köy vardır uzakta, o köy de bizim köyümüzdür. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, efendim, gerek yatırım gerek oturum amaçlı Çağcuma'da inşaat firmasından da ötesini sizlere takdim ediyor. Bunu bendeniz size geçen seneden beri ne kadar oldu, yaklaşık 10 aydır söylüyorum. Diyorum ki bakın diyorum, gidin görün. Gerek yatırımınız gerek oturumunuz benim için çok önemli diyorum. Ben sizin kızınız Nergis'sem ve Çağcuma'da doğma büyüme birisiysem ve Mehmet Yıldız diye altına imzamı atıp ısrar ediyorsam, aa var bu kızın bir bildiği deyip Atatürk, yeni Atatürk Bulvarı'na, Çağcuma merkeze, o koskocaman tabelada kırmızı al bayrağımızın renginde bir tabela var. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak diye yazıyor. Gidin görün. O projeler dağın başında falan değil yani. Bugün yaptığınız yatırım yarın size 10 katı 100 katı geri dönecek. Çağcuma'nın merkezi yerlerden projelerden bahsederken bir de şimdi bir çığır açtı. Zonguldak'ın incisi deriz Kozlu'ya, değil mi? Kozlu merkez. Zonguldak'ın incisi Kozlu'ya da inanılmaz ultralüks daireleri sizlerle buluşturuyor. Daha ne olsun? Orada bir yer var uzakta. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'da. Gitmesem de, görmesem de o ev, o yer, o konut, o dükkan bizim dükkanımızdır.

dedik ve sizleri saraylarda yaşatma garantisi verdikten sonra mesajlarla devam edelim efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla iletişimini hemen vereyim de bizim kız numarayı aldık bizim kızdan, öyle geldik deyin. Önden arayın efendim, çünkü kendisi hiç öyle arka böyle perdede böyle patronlar gibi bir kenara oturmuyor. Proje üstüne proje. Evet, çok yoğun kendisi. 0552 560 67 13'ten kendisine direkt olarak ulaşabilirsiniz. Direkt olarak. Bana nasıl ulaşacaksın? Tabii ki Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla. Saatler 18'i gösterene kadar ücretsiz istek eserlerde bulunabiliyorsun. Bakın, ücretsiz. 0507 380 çift 0 67. Ednan Kuşdul yine bir şeyi yazdı, yazdı, çizdi, karaladı. Daha sonra da sildi. Neye karar veremedi? Nutkun tutuldu değil mi? Anlıyorum seni. Selam olsun Ednan Kuşdul. Acaba neyi yazdı sildi? Bu kadar gizemli olmak zorunda mısın? Direkt olarak yaz. Bak, dilin kemiği yok. Ben ağzıma geleni söylüyorum burada. Ne demiş? Teşekkür ederim demiş. Niye? Yağmurla gelen kadını birazdan çalacağım, merak etme. Abla kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Devrek Yazıcıoğlu köyünden Seda. Sedacığım hoş geldin. Devrek Yazıcıoğlu köyüne selam olsun. Annem Semra ile seni dinliyoruz, bir yandan da yemek yapıyoruz demiş. Bol bereketli, şifalı olsun inşallah yemekleriniz. Sinan Özen'den gidiyorum çalar mısın kızım Nehir'e? Oğlum Efe'ye gelsin, iyi yayınların olsun ablam demiş. Ablanız kurban olsun size. O zaman bazen de hani deriz ya, çıkmadık candan umut kesilmez derler tabiri caizse, babaannem hep böyle derdi. Bazen bizden gitmiş birini ısrarla telefon başında bekleriz. Tıpkı Hakan Altun'un dediği gibi, telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururundan. Seni çok sevse de gurur yapmayın efendim, yazık etmeyin ama. Hakan Altun'un dediği gibi, hadi bakalım hep beraber dinleyelim.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

olsan insan her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğü zaman yukarıya bakardı. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler, ne güzeldiler. Ben seni seviyordum, seni. Ve sen hiç bilmiyordun. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini, senin adını duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi, herkese erteleyişim oluyordu. Kalp ağrım oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri, şarkı isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve biz büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. İkimiz de cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve biliyor musun? Kırmızıydı işte bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, seni. Ve sen hiç bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra, sen yine bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Herhangi biri. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye, herkese meydan okuyarak. İşte yine aynı. Kalbimi acıttın her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum ve sen yine bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Şimdi bunları anlatsa sana birileri ya da boş ver, bilmeyin.

Dinlersin. Gammı keder. Üzerime doğru gelip durma. Alım yazısı mı, kader misiniz? Değil mi? Kerden ya.

O nasıl bir şarkıydı öyle? O nasıl bir duyguydu öyle? O nasıl efsane bir eserdi öyle? Efendim, benden her birinize armağanım olsun. Çile misin, dert mi? Birbirinden güzel eserlerle son dakikalara doğru ilerliyoruz efendim. 18 reklamlarına doğru ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Biliyorsunuz tadımlık bir program. 2 saat biliyorum yetmiyor. O kadar çok mesaj kalıyor ki okunmadık ve o kadar çok eser kalıyor ki çalınmadık. Ama yapacak da bir şey yok. Bu bir canlı yayındır ve tekrarı yoktur efendim. Dünkü programı mesela bulamıyorsunuz. Ondan önceki hiç bulamazsınız. O yüzden anın tadını çıkaralım. Şöyle mesajlarla devam edelim. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067'den ücretsiz bir şekilde bana saatler 18'i gösterene kadar ulaşabiliyorsunuz. Nergis Sultan demiş, bu şarkıyı protesto ediyorum çünkü bana birini hatırlatıyor. Çok çok vefasız birini. Kimi hatırlattı sana, çile misin, dert mi? Gam mı, keder mi? Nergis'e bizi sultan. Protestom reddedilmiştir Ednan Kuştul. Benim programımda protestoya yer yoktur. Reddedildi. Şeyi tokmağa vurdum ben. Reddettik Ednan Kuştul'un protestosunu. Selam olsun kendisine. Vefa önemli tabii ki. Abla ya, bir kere de benim şarkımı çalar mısın? Cengiz Kurtoğlu'ndan liselim. İyi yayınlar demiş. Kurban olurum, Yazıcıoğlu köyüne selam olsun. Sedacığım, çalıyorum ama zaman da yetmiyor. 2 saat ne yapacağız biz? Allah'ım Allah'ım, yönetime bir telgraf çekelim buradan. Nergis'e bizsiz. Diyorum ya, okunmamış çok mesajım kalıyor, yayınlanmamış çok eserim kalıyor. Saat de 18'e geliyor. Nergis de geveze olunca ve böyle olunca ne demiş? Bana demiş, o şarkı çilekeşi hatırlatıyor demiş Ednan Kuştul. Çilekeşin ne vefasızlığını gördüm. Bana bak bana. Laf ettirmem. Nergis'e bizsiz. Ednan Kuştul, benim programımda kimsenin lafını edemezsiniz. Burası Nergis ve Biz Bize ruhtaşlığı çatısı altında bir programdır. Kimse kimseye lütfen laf söylemesin. Ki sen çilekeşe laf edeceksin, öyle mi? Bana bak bana. Ednan Kuştul, Ednan Kuştul. İstanbul'a bilet aldırtma bana şimdi. Akşam akşam. Nergis Hanım, İmparator Yağmur'la gelen kadını istemiş. Şimdi onu yetiştirmeye çalışacağım da ya, o kadar çok eser var ki hangi birini nereye koyacağımı şaşırdım. Acaba yayının saatini bir saat daha uzatsak mı ki? Nergis.

0: The Beatles.
1: Çalacağım, tamam, onu da çalacağım, onu da çalacağım, eyvallah. Düzce'den Kardüz demiş ki, Nergis Hanım, istek isteyebiliyor muyuz? Tabii ki buyur, sürem yeterse neden olmasın. Kardüz, selam olsun Düzce'ye Devrek stüdyolarından. Merhaba Nergis ablam, Çaycuma'dan satılmış. Satılmış, hoş geldin Çaycuma'ma, selam olsun. Barış Manço'dan Dağlar Dağlar çalar mısın? Özellikle bu şarkı tüm Devrek FM dinleyenlerine ve size armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum, satılmış. Eyvallah, annenin de ellerinden öpüyorum. Ve Fatma demiş ki, çok teşekkür ederim canım Nergis ablam, iyi ki varsın, iyi ki bizim kızsın, nefesin her zaman var olsun demiş. Amin inşallah. Ne demiş bir dinleyicimiz, senin programına vakit yetmiyor, vakit demiş. Evet, hem Ay Yıldız İnşaat ve Emlak tanıtıyorum, sizlerden gelen mesajlar yoğun. Efendime söyleyeyim. Ay, ne yapacağız böyle? Hadi bakalım hangi kadın geliyor Yağmur'la, bir bakalım İmparator'dan dinleyelim, daha sonra mesajlarla ben burada olacağım. Bilmiyorum artık uzatır mıyım. Vallahi bilemedim ki.
0: Neredeyse.
1: Yoğunluk uzatsa derse uzatırız hemen bir yönetim kuruluna. Devrek FM yönetim kuruluna bir dilekçe benden. Halk beni istiyor. Devrek FM.
0: Biz Devrek FM.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis ve Biz Bize.
3: Devrek FM 93.0.
4: Kaliteci reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Hatırlamış olduk değil mi bu güzel eseri Bengü'nün? Bir zamanlar gerçekten arabalarda, otobüslerde, her yerde, radyolarda dillerden düşmeyen, dillere pelesenk olan eseri Gelen Seni Soruyor. Bengü sizlerle buluştu bu güzel slow eserle. 93.0 Devrek FM frekansında birlikteliğimizin son dakikalarındayız efendim. 18 reklamına gitmek durumundayız. Henüz yönetim kurulundan bir cevap gelmediği için programın saatini uzatamıyoruz. Selam Nergis Hanım, kolay gelsin. Azer Bülbül'den Başaramadım şarkısını çalarsan sevinirim, kolay gelsin demiş Sedat. Hoş geldin Sedat, sefalar getirdin. Yalnız sürem yetmeyebilir, kırılmazsın değil mi? Hep her seferinde arkası yarınlı bir program oluyor bu. Hani böyle dizinin tam böyle en heyecanlı yerinde çekirdeğini eline alırsın da çıtır çıtır çıtlarken bir bakarsın dizi bitmiş. Arkası yarın. Acaba o çocuk o çocuğa ne diyecek? Sıradaki şarkı ne olacak? Hangi dinleyicimden hangi mesaj geldi? Bütün bunları bilip böyle sizlere yansıtmadan hemen program bitiyor. Anlamıyorum ki. İstediğiniz şarkıları da zaman yetmiyor. Ben ne yapacağım ya? Başım acayip dertte he. Yani 6 saat yayın yapsam, ki zamanında çok geçmiş yıllarda yapmışlığım da var. 6 saat yayın yapmışlığım var. Hep derlerdi ki anan kaz başımı yedi. He. Şimdi 2 saat olunca da bize şey geliyor. Çıtlamalık. Çıtlamalık program. Arkası yarın. Eğer istediğiniz eserleri yayınlayamadıysam yarın tekrar burada buluşacağız. Saatler 16'yı gösterdiğinde. Olur mu Sedat? Anlayışınız için teşekkür ederim. Kardüzlü Düzce'den yazmış. Ben seni uyurken izlemiştim. O zaten geliyordu şimdi, biliyor musun? Nasıl hissettiysen o eser şimdi geliyor. Kardüz sana gelsin, Düzce'me gelsin. Ta Devrek stüdyolarına kadar gelmişsin. Seni kırmayalım. Canım Nergis ablam, emeğine, yüreğine sağlık. İyi ki varsın demiş Fatma. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Sizler olduğunuz için buradayım. Sizler olmazsanız biliyorsunuz mızıkçı bir çocuk gibiyim ben. Ayağımı böyle yere yere vurup bana ne oynamıyorum falan. Kimi zaman diyebiliyorum. Bazen küsüyorum. Bazen de bakmayın öyle küstüğümü, öyle esiyorum, gürlüyorum, ondan sonra hiçbir şey yok. Haydi sil baştan sevgi pıtırcığı haline gelmiş bir Nergis olarak. O zaman ne diyelim? Hayal kırıklığı, güven sarsılması çok kötü. Çok çok kötü. Bu şarkıda ancak bu kadar anlatılır. Ne diyeyim, ben susayım o zaman.

Ben seni uyurken izlemiş. Meğer rüyanda başkaları varmış. Ben seni bana yar olacak sandım. Meğerse dünyam bir bana darmış. Yalanmış her sözüm.

0: acı ama günümüz şartlarında yaşanan gerçeklerle. Normalde yapay zeka eseri yayınlamam ama bu eser hakkını vermiş doğrusu. Ben seni uyurken izlemiştim. Hayırdır, senin de rüyanda başkaları varmış. Ne kadar acı değil mi? Geldik bir programın daha sonuna. Acı olan bir şey var ki bize ayrılan süre sona erdi değerli dinleyenlerim. Bugünlük de benden bu kadar. Son mesajları hemen toparlayalım. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Bir sürü işte nazar boncukları, kalpleri, emojileri, teşekkürleri. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Emine demiş ki bu şarkı çok güzelmiş canım demiş. Evet güzel ama bir o kadar da acı bir şarkıydı. Her birinize armağanım oldu benden. Bugünlük benden bu kadar değerli dinleyenlerim. Çağla ve Doğu düeti seni düşündüm gözüme uyku tutmadı diyeceğiz veda eserimizde. Öncesinde çok değerli sponsorumuz yine bugün de her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca biz bize olmamıza katkı sağlayan ve bizim ruhtaşlık yapmamıza vesile olan değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programıma sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve büyük alkışlar gönderiyorum. Alkışlar devam etsin. Nergis'te bizsiz. Çünkü teşekkür ve alkışların en büyüğü benden size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Nerede olursam olayım hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Efendim bana hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysem affola. Yarın ölmez de sağ kalırsam bir aksilik olmazsa ki bilemeyiz. Ben yine saatler 16'yı gösterdiğinde
1: Devlet efendim. Nergis'te bizsiz.
0: Olmaya devam edeceğim. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız olarak. Biliyorum sizler de orada olacaksınız. Yarına kadar yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ceplerinizden para, evlerinizden huzur, bir de radyonuzdan
1: Devlet efendim. Nergis'te bizsiz.
0: Eksik olmasın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.

0: Reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi

0: ve bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
7: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
7: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
6: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
7: Bize sormadan karar vermeyin.
6: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
7: 556 4193
6: 556 57 57.
7: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz, Likitgaz.

0: Bölge Bayi,
1: Saka Subayi, CPM Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Unbeyem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek? Sevda ocağında köze ne gerek?
0: Aşk yürektedir, yüze ne gerek? Sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek?
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
3: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

0: of of of of of geldik geldik buralardayız. Vallahi ben gelmeden zaten mesajlar gelmiş. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başlamışlar sevgili dinleyenler. Evet, abonelere özel cezaevi istek programı Devrek FM'de 19.21 saatinde. Bu programda sadece abone olanlar cezaevi mesajlarını ve isteklerini yayınlatabiliyorlar sevgili dinleyenler. Onun için öncelikle abonelik hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bilgi aldıktan sonra abone olmak isterseniz oluyorsunuz, olmak istemezseniz de olmayabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunun dışında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen cezaevi mesajı değil de normal dinleyicilerimiz 0507 380 0067'den WhatsApp'tan ücretsiz olarak mesajlarını gönderebilirler. İstekler sadece abone olanlar belirliyor. Abonelerin istekleri yayınlanıyor sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım. Abonelere özel cezaevi istek programına hoş geldiniz. Ben Murat sizlerle.
1: Sarmaklar misali yağıp gönlüm.

Efendim, yağmurlu bir gündü, gittin o gidiş dinledik. İki Ferdi Baba şarkısıyla startımızı verdik sevgili dinleyenler. Evet, 19.21 saatine abone olmak isteyenler, sevgili dinleyenler, benden bilgi alıyorsunuz. Önce bilgi alıyorsunuz, ondan sonra eğer abone olmak isterseniz abone oluyorsunuz. Benden bilgi almadan veya açıklamaya ne yazacağınızı öğrenmeden kendi kafanızdan kesinlikle IBAN'lara ödeme yapmıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, Canan Hanım bu akşam ilk istek şarkısı ondan geldi. Canan Hanım'la başlayalım. Fazla da bekletmek istemiyorum çünkü zamanımız sınırlı sevgili dinleyenler. 2 saatlik programda yayınlayabildiğim şarkı sayısı 15-16 tane olduğu için ben fazla yoruma da girmek istemiyorum. Sadece mesajlarınızı, sizlerin mesajlarınızı ve isteklerinizi yayınlamaya çalışıyorum. Eğer sizler bu akşam saatinde 19.21 saatinde abone olaraktan bu ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz, abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diye WhatsApp'tan 0507 380 0067'ye yazabilirsiniz bilgi almak istiyorum diye. Evet, Canan Hanım'ın mesajıyla başlayalım. Selamun aleyküm Murat kardeşim demiş ve aleyküm selam Muğla Fethiye'den Canan ablandan kucak dolusu sevgiler selamlar demiş. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı ve tüm kader mahkumları için Semi Cenk'ten Bir Anda Düşüverdim parçasını rica ediyorum ve diyorum ki önemli olan düşmek değil. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Önemli olan hatalardan ders alıp tecrübe edinip düştüğünden daha güçlü kalkabilmektir. Benim aslan oğlum da tertemiz bir sayfa açarak anasının şefkat dolu kollarında iyi olacak. İnşallah seni çok ama çok seviyorum. Anasının her bir şeyi Allah'a emanet olasın. Sizlere de kolay gelsin ablam. İyi ki varsınız demiş. Sizler sayesinde hasret çeken gönül yaralarına merhem oluyorsunuz. Allah razı olsun demişler. İşte bir tarafta iyi ki varsınız diyenler, bir tarafta da ya aboneliğe ne gerek var diyenler. Tercih sizin sevgili dostlar. Yani olabilirsiniz de olmayabilirsiniz de tercih size kalmış bir şey. Bizler abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini sevdiklerine ulaştırmakla görevliyiz ve işimizi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım Recep Can Koçaklı'ya ve çok sevdiği ne gelsin diyelim ve tüm kader mahkumlarına ve koğuş arkadaşlarına da hediye olsun diyelim Recep Can Koçaklı'nın.

Evet sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, ikinci isteğe geçelim hemen. Fazla da bekletmeyelim sizleri. Merhabalar, kolaylıklar dilerim. Sait Uçar'dan Davacıyım Yıllara şarkısını istemişler. Bu güzel şarkı Arda Köroğlu ve Rauf Karamusaoğlu'na ve C10 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına gidiyormuş sevgili dinleyenler. Evet, dün akşam abonemiz olmuşlardı. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. İsmim söylenmesin dediler ama bizler de söylemiyoruz sevgili dinleyenler. O zaman Arda Köroğlu ve Rauf Karamusaoğlu başta olmak üzere C10 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

Evet, bir hayalim kaldı, dokunmayın onlara dedi sevgili dinleyenler. Bu güzel şarkı Arda Köroğlu'na ve Rauf Karamusaoğlu'na ve C10 koğuşuna hediye olarak gelmişti. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hemen şöyle bir bakalım, mesajlarınızı gönderiyorsunuz, gelen mesajların dakikasına göre ben de listeye alıyorum sevgili dinleyenler. Benim mesajım niye okunmadı, şarkım niye çalınmadı diye merak ediyorsanız eğer, daha henüz size sıra gelmemiştir sevgili dinleyenler. Öyle ben hemen mesaj gönderdim, hemen şarkım çalınsın diye bir durum yapamıyoruz maalesef ki. Çünkü sizden önce de mesaj atanlar olduğu için ve sizden başka. Şimdi herkes zannediyor ki sadece kendim aboneyim zannediyor. Ama sadece sen abone değilsin. Bu programda mesajı okunan, isteği yayınlanan herkes abone sevgili dinleyenler. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Eğer mesaj attınız ve hala şarkınız gelmediyse sıra size gelmemiştir sevgili dinleyenler. Bunun başka bir açıklaması maalesef ki yok. Tek tek gidiyorum. Öyle 3 tane 5 tane mesajı peş peşe hızlı hızlı okuyup geçmiyoruz. Tek tek, sonuçta bir bedel ödüyorsunuz bunun için ve bu bedelin hakkını vermek için de biz de tek tek mesajlarınızı ve isteklerinizi sıralı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Mehmet Kurt geçen hafta bizlere abone olmuşlardı, sağ olsunlar, var olsunlar. O da istek göndermiş. Mehmet Kurt'tan B9 koğuşunda yatmakta olan Serkan Çiçek, Yalçın Sarı, Gültekin Şentürk, Murat Adıyaman ve Ereğli ve Zonguldak tayfasına saygı ve sevgilerimle demiş. Sevincek'ten Yana Yana şarkısını bu arkadaşlarına hediye etmiş efendim. Mehmet Kurt, Serkan Çiçek, Yalçın Sarı, Gültekin Şentürk ve Murat Adıyaman, Ereğli ve Zonguldak tayfasına hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

0: Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Sıra geldi Sultan'ın mesajına ve isteğine sevgili dinleyenler. Evet, Sultan yine bu akşam uzun uzun yazmış. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum Sultan demiş. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir reisime onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. C9'da yatan tüm kral abilerimin selamları var. Tüm radyo dinleyenlere Yaman'ın Serkan Çiçek kral abimize çok çok selamlar var demiş. Eyvallah. Murat abim demiş, Yaman isteğiyle Hulusi Bedel var. Bu şarkıyı bulamadım ben maalesef ya. Valla ben bilemiyorum herhalde. Bir bakacağım ama araştıracağım. Bu akşam dinletemesem de yarın akşam dinlettirmeye çalışayım. Bu olmazsa abi demiş, Tekir Yıkamazlar beni çalarsanız sevinirim. Teşekkürler abim, varlığın daim olsun Murat abim demiş. Eyvallah, sizlerin de varlığı daim olsun. Sizler böyle yazdıkça bizim moralimiz geliyor sevgili dinleyenler. Bir taraftan çünkü bizim moralimizi bozan mesajlar da alıyoruz. Ya ne gerek var işte, diğerleri ücretsiz çalıyor, sen niye böyle yapıyorsun falan diye sitem edenler de var. Buna benim yapabilecek bir şeyim yok maalesef ki. O zaman derseniz ki ben ücretsiz saatlerde mesaj atmak istiyorum derseniz ona da saygı duyuyoruz sevgili dinleyenler. Yani kimse abone olmak zorunda değil. Böyle bir mecburiyeti yok ama abone olanlar bu ayrıcalığı yaşıyorlar sevgili dinleyenler. Hem istekleri ulaşıyor sevdiklerine, hem kendi istedikleri şarkıları hediye ediyorlar, hem de mesajlarını rahat bir şekilde sevdiklerine ulaştırıyorlar sevgili dinleyenler. O zaman Sultan'dan çok sevdiği Yaman'ına hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.
1: Ben kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak.

0: Aslanım be.
1: Helal.
0: Bir kimse yok kardeşim.
1: Aslan.
0: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
3: Babaları gelsin.

Sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize devam ediyoruz ve Onur Korkmaz'ın isteğine sıra geldi sevgili dinleyenler. Evet, Onur Korkmaz da bizlere geçen hafta abone olmuşlardı. Selam Murat Bey, ben B9 koğuşunda yatan Onur Korkmaz. Valla B9 harikasınız ya. B9'a alkışları gönderiyorum. Orada bulunan tüm kader mahkumlarımıza selamlar, sevgiler olsun. B9 koğuşu bizlere güzel destek vermeye başladı. Sağ olun, var olun diyorum. Senden Ümit Yaşar'dan Beter Ol şarkısını istiyorum. B9 koğuşuna B9 koğuşuna gelsin demiş. Allah Allah. Mesaj mı var? Şarkıda mesaj mı var? Anlamadım. Şarkı Beter Ol şarkısı. Allah Allah. Evet, Onur Korkmaz'ın isteğiyle devam edelim o zaman. Ümit Yaşar Beter Ol desin efendim. Onur Korkmaz'dan B9 koğuşundaki arkadaşlarına hediye olarak geliyormuş.

Evet, Onur Korkmaz istemişti bu güzel şarkıyı. B9 Koğuşu'na hediye etmişti sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Evet, bu akşam Halil Bey mesaj ulaştırmış bizlere. Halil Köroğlu'na ve tüm Koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun diyelim. Evet, Halil Köroğlu'ndan A8 Koğuşu'ndaki arkadaşları için. Evet, Halil Köroğlu'ndan A8 Koğuşu'ndaki arkadaşları için. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var, sesine çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Sizlere her daim radyo başındayız demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Devrek FM'de de gün boyu zaten programlar var. Sabah 10-12 Emine ile başlıyoruz. Öğleden sonra sevgili Mevsim başladı, ona da başarılar diliyoruz efendim. 16-18 arası Nergiz'de bize programı sizlerle birlikte oluyor. 19-21 hafta içi ben sizlerle birlikte oluyorum. 21 saatlerinde bazen Ferdi müdürümüz yayında oluyor, bazen İsa kardeşim yayında oluyor. 23.01'de de Hüsran kardeşimiz yayında oluyor sevgili dinleyenler. Eğer zaten radyoyu devamlı takip ediyorsanız diğer arkadaşlarımın programlarında da mesajlar gönderebiliyorsunuz. Ama bu program abonelere özel istek programı olduğu için sadece abone olanlar istek isteme hakkına sahip olabiliyor sevgili dinleyenler. Bunu da sizlere iletmiş olalım. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dinleyenler. Onu dinleyeceğiz. Halil abi istemişti bu şarkıyı. Bir bakalım, bir de cezaevi mesajı olmayan bir mesaj gördüm. Ona da bir bakalım hemen. Ordudağ'ın Filiz Hanım'ın mesajını gördüydük. Selamlar Murat Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar. Ordu'dan Filiz ben. Sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş sevgili dinleyenler. Evet, cezaevi mesajı değil de normal dinleyicilerimiz, evinde, iş yerinde, arabasında şu anda Devrek FM'i dinleyen, cezaevine değil de ben de buradayım, ben de sıradaki şarkıları hediye etmek istiyorum diyenler WhatsApp'tan 0507-380-0067'den WhatsApp'tan mesajlarını yazabilirler sevgili dinleyenler. Evet, Halil Köroğlu'nun istemiş olduğu şarkıyla devam edelim. Ama hep Güneş Hanım istiyor Halil abi, ama Halil abi Güneş Hanım'a hiç şarkı hediye etmiyor. Burada var bir terslik Halil abi, valla. Bak bak, olmaz böyle. Güneş Hanım size ne kadar güzel sözlerle aşkını sevdasını dile getirirken siz hem Koğuş arkadaşlarınıza şarkılar hediye edin, hem de hayat arkadaşınıza, yoldaşınıza, Güneş Hanım'a da şarkılar hediye edin. Sevgi, saygı her zaman iyidir.

Evet sevgili dinleyenler, ihtiyacı var dedi. Halil Köroğlu'ndan tüm Koğuş arkadaşlarına geldi. Ordu'ya da selam ve sevgiler gönderdik. Ordu'dan Filiz'e ve tüm sevdiklerine. Evet sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimize. Yusuf Hoştürk, evet Hoştürk'ün mesajına geldik sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Vallahi dün akşam yoktun sevgili Hoştürk. Bak dün akşam yok yazdım seni. He, vallahi yoklama alıyorum ben burada. Dün akşam yok yazıldın ona göre. Sevgili Hoştürk'e selam olsun efendim. Selamun aleyküm Murat abi, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Ve mesaj göndermiş. Hayat demiş, sen plan yaparken yüzüne gülen, sonra arkandan iş çeviren eski bir dosttur. Ve bu akşamki şarkım demiş Heyecan. Dünya şarkısı Doğanay Şirin'e hediye olsun demiş. Ve Doğanay'a selamı var, Şirin Baba'nın da bize selam yollamış. Eyvallah Doğanay Şirin'e selamlar, sevgiler olsun. Devam edelim o zaman Yusuf Hoştürk'ün hediye ettiği şarkı Doğanay Şirin'e.

Özdemir Kocasoy'dan A8 koğuşunda yatan Cemal Turhan'a armağan olarak gidecek sevgili dinleyenler. Evet, Özdemir Kocasoy'dan A8 koğuşunda yatan Cemal Turhan'a hediye olaraktan gidecek Sinan Özen'den Kar Tanesi şarkısı. Beycuma Kapalı Cezaevi M tipi koğuş A8 demişler ve evet. Bu güzel şarkı ilk şarkı, iki isteğe, iki şarkıya bu akşam sponsor olmuşlar. Teşekkür ediyoruz efendim. İlk istekleri buymuş efendim. Sinan Özen Kar Tanesi. Bu akşam iki şarkıya sponsor olmak istediler. Birinci şarkı bu. İkinciyi de az sonra göndereceğiz. Özdemir Kocasoy'dan A8 koğuşunda yatan Cemal Turhan'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Müzik

Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlk Nur'dan Ömer Kalkan'a. Zonguldak Devrek Bey Cuma M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C9 koğuşuna demişler, C9'a. Ve mesaj göndermiş Ömer'e İlk Nur. Zor günler geçiyor olabilir ama bil ki seni unutmadım. Sesini duymak, iyi olduğunu bilmek bana güç veriyor. Günleri değil, sana kavuşacağımız zamanı düşünüyorum. Kendine dikkat et, ben buradayım, seni çok seviyorum demiş. İlk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle demiş. Ve Kahtalı Mıçı'dan Dilek Ağacı şarkısını hediye etmiştir efendim. Evet, İlk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Sonrasında reklamlarımız var. Reklamlar sonrası tekrardan isteklere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Subayi, CPM Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476,
1: 0372 556 1147, Mustafa Günoğlu.
3: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk. Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49 bin 900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23 bin 800 lira yerine sadece 13 bin 999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim, reklamları da geride bıraktık. Hiç zaman kaybetmeden mesajlarınızla ve isteklerinizle devam ediyoruz. Asaf Güzel'in mesajına geldi sıra sevgili dinleyenler. Asaf Güzel'den C10'daki kardeşi Batuhan Cinel'e Hidra'dan Ölüme İnat şarkısını istemiş ve mesajım demiş, cehennemi atlatanlar şeytanları iyi tanır demiş. Evet, cehennemi atlatanlar şeytanları iyi tanır demiş sevgili dinleyenler. Asaf Güzel'den C10'daki kardeşi Batuhan Cinel'e hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Hidra yorumuyla Ölüme

Evet, bu isteği de yerine getirdik sevgili dinleyenler. Evet, merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Gül demiş. Sizden bir ricam olacak ama B9, Beycuma B9 koğuşundaki Onur Korkmaz'a hediye etmişler efendim. En güzel şarkıları, evet. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Gül. Bu akşamki en güzel şarkıları Beycuma B9 koğuşundaki Onur Korkmaz'a hediye olarak gönderiyorlar. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler birlikteliğimize. Bu akşam aramıza yeni bir abonemiz katıldı. Ona da bir hoş geldin diyelim efendim. Biliyorsunuz abonelerimiz, yeni katılanlara hep hoş geldin diyoruz. Celal Karanlık. Evet, bu akşam abone oldular bizlere. Sağ olsunlar, var olsunlar. Celal Karanlık'tan Beycuma Kapalı Cezaevindeki Kardeşi Muhammed Adıbay'a hediye olarak geliyor efendim. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısı. Ve mesaj göndermiş. Duvarlar araya girse de dostluk eksilmez. Sabırla bekliyoruz. Güzel günlerde görüşeceğiz. Duvarların arkasında biz varız demiş efendim. Celal Karanlık'tan Beycuma Kapalı Cezaevindeki Kardeşi Muhammed Adıbay'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Aycan Öner yorumuyla Yılan Dağı'na Kar Yağmış.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz ve hemen şöyle bir bakıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna Demir abi demiş. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Mert Demir, annesi Yeliz Toprak için Efo'dan "Bu Hayatı Ben Seçtim" şarkısını istedi. Annesine bir de notu var: "Seni çok seviyorum annem" demiş efendim. Evet, Mert Demir annesine mesaj göndermiş. "Seni çok seviyorum annem" demiş sevgili dinleyenler. O zaman onlar için dinleyelim bu güzel şarkıyı.

0: Efendim devam ediyoruz bu akşam. İki tane şarkıya abone olmak istediler sevgili dinleyicimiz. Böyle tek şarkıya da abone olabiliyorsunuz, iki şarkıya da abone olabiliyorsunuz, isterseniz beş şarkıya da abone olabiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Bu akşam iki şarkıya abone olmak istedi Miraç Kocasoy'dan Aslan abisine. Evet, Miraç Kocasoy'dan Aslan abisine. Zaman ne kadar yavaş geçiyor gibi gelse de akıp gidiyor. Bu zor günlerinde sonu gelecek. Yine yan yana omuz omuza olacağız demiş. A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy abime gelsin demiş. Sevgili Miraç Kocasoy'dan A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy abisine hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. İsmail Türüt, Adam Var. Ve mesajı Miraç'ın abisine... Zaman ne kadar yavaş geçiyor gibi gelse de akıp gidiyor. Bu zor günlerin de sonu gelecek. Yine yan yana omuz omuza olacağız demiş. O zaman sevgili Miraç'a ve çok sevdiği abisi Özdemir Kocasoy'a ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.

Evet, ikinci istek şarkısına geçiyoruz sevgili dinleyenler. Bu istek şarkısı da Coşkun Kocasoy'dan hediye olarak gidiyormuş. Bayram Şenpınar'dan Mapus Ranzası şarkısını. Beycuma kapalı cezaevinde yatan kardeşlerime armağan olsun. Emre Köse, Selahattin Köse, Özdemir Kocasoy, Olcay Demir ve tüm kader mahkumlarını Allah'ım tez zamanda çıkarmayı nasip etsin. Bu şarkı Coşkun Kocasoy'dan kardeşlerine hediye olsun demişler sevgili dinleyenler. Bayram Şenpınar Mapus Ranzası şarkısı Coşkun Kocasoy'dan, Beycuma kapalı cezaevinde yatan kardeşleri Emre Köse, Selahattin Köse ve Özdemir Kocasoy ve Olcay Demir'e hediye olarak gidiyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Artık herkes ezberledi değil mi? Hafta içi 19 ile 21 saatler arasında.
1: Güzel şarkılar şimdi yayında. Beni anlatan en güzel şarkılar şimdi yayında Murat Farkı'yla.
0: Evet, herkes öğrendi. Hafta içi 19-21 saatler arasında abonelere özel cezaevi istek programımız var. Ve bu programda sadece abone olan dinleyicilerimizin cezaevi mesajları ve istekleri okunuyor sevgili dinleyenler. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş bizim kız ben demiş. Her zaman olduğu gibi radyoyu dinliyorum. Devrek FM'e ve sizlere başarılar demişler. Eyvallah, bizim kıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. En güzel şarkılar ona da hediyemiz olsun diyelim. Evet, Paşa Kocasoy bir şarkı hediye etmek istemiş. B3 koğuşunda yatan Olcay Demir abime demiş. Evet, Paşa Kocasoy'dan B3 koğuşunda yatan Olcay Demir abisine hediye olarak gidecek. Ve bir de mesaj göndermiş. Çok ortam gördüm, çok insan tanıdım ama tek birine güvendim. Dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır. Yüreğimiz de canımız da bir olsun. Aslan abime selam olsun Olcay Demir diye mesaj göndermiş sevgili Paşa Kocasoy, sevgili dinleyenler. Ve Uygar Doğanay'ın Keklik Gibi şarkısını ona hediye etmiş.

Efendim isteklere devam ediyoruz bu akşam. Sadece ikişer şarkılık abone olan dinleyicilerimiz vardı. Onlar sadece iki şarkıya abone olmak istediler sevgili dinleyenler. Onların da isteklerini yerine getirmiş olduk. Yeni abonelerimiz katıldığı zaman aramıza, yeni aboneler katıldığı zaman onlara da öncelik tanıyoruz efendim, programı bilmeleri, tanımaları açısından. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım sevgili dinleyenler. Evet, Sevilay Hanım'ın mesajına ve isteğine sıra geldi. İstanbul'dan selamlar, hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar, kolay gelsin Murat Bey. Ben Sevilay Cebeci. Orhan Gencebay şarkısı rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına gelsin. Benim kıymetli yakınım, değerli insan oğlum dediğim canım yakınım, dualarım seninle, Rabbim sevdiklerine kavuştursun, Allah'a emanet olasın demişler sevgili dinleyenler. Ve teşekkür ederim, sağ olun, iyi ki de radyolar var, iyi ki de sizler vardısınız, çaldığınız en güzel şarkılar sizlere ve cezaevinde yatan suçsuz kader mahkumlarına gelsin, Allah kurtarsın, Allah'a emanet olsunlar demiş Sevilay Hanım bir diğer mesajında. Evet, Orhan Gencebay'la devam ediyoruz sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize.

0: anlatsaydın.
1: Evet, Orhan Gencebay, beni biraz anlatsaydın. O güzel şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Sevgili Ayce Beci'den tüm kader mahkumlarına ve Orhan Gencebay hayranlarına gitti bu güzel şarkı. Evet, gerçekten sevgili dinleyenler, 2 saatlik bir program yapıyoruz ama hatalar olabiliyor muhakkak ki. Çünkü abonelik hakkında bilgi isteyenler var, onlara bilgi veriyoruz. Aboneliklerini başlatanlar var, onları kayıt alıyoruz. Kimin abone olduğunu, kaç şarkı istek hakkını aldığını falan, hepsi bunlar not ediliyor, not alınıyor sevgili dinleyenler. O yüzden yayın içerisinde bazen benim de hatalarım olabiliyor, kusurlarım olabiliyor. Sevginize ve hoşgörünüze sığınıyorum. Elimden geldiği kadarıyla sizlerin mesajlarını ve isteklerinizi sevdiklerinize ulaştırmaya çalışıyorum. Tek sıkıntımız şu, mesaj atan bir kişi hemen istiyor ki şarkım yayınlansın. Ama mübarek insan, senden önce 10 kişi mesaj atmış olsa bir şarkıyı 5 dakikadan hesaplasak tam 50 dakika sürer değil mi? Yani senden önce 10 kişi mesaj attıysa senin şarkına tam 50 dakika sonra sıra gelir. O yüzden mesaj attığınızda hemen böyle benim şarkım niye yayınlanmadı?

Hanım, unuttunuz, es geçtiniz falan mesajlar atmanıza gerek yok. Unutmuyoruz, es geçmiyoruz. Sadece sırası ve zamanı geldiğinde mesajlarınızı gönderiyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, normal dinleyicilerimiz ücretsiz olarak mesajlarını gönderebilirler. WhatsApp'tan 0507-380-0067 cezaevi mesajı dışında normal mesaj gönderen dinleyicilerimiz WhatsApp'tan mesajlarını ve sıradaki şarkılarını hediye edebilirler. Filiz de sıradaki şarkıda bana gelsin Murat Bey diyerekten tekrardan mesaj göndermişler. Teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılar da hediyemiz olsun. Evet, Meral Altay'ın mesajına geldi sıra. Selamlar, iyi yayınlar. Meral Altay ben. Sıradaki şarkılar size. Devrik FM'e gelsin ve Bey Cuma açıkta cezaevinde olan can tanem eşim Volkan Altay'a Alpi'den Tesadüfümsün şarkısını armağan ediyorum ve ona mesajım demiş. İlkbahar gibisin, sevgin her saniye içimde yeniden yeniden açıyor. Seni çok ama çok seviyorum. İlk ve son baharımsın benim. Hayırlı akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine sevgili dinleyenler. Evet, devam edelim o zaman. Alpi'den dinleyeceğiz o güzel şarkıyı. Artık yavaş yavaş da vedaya doğru gidiyoruz sevgili dinleyenler. Son bir iki şarkı daha paylaşıyorum. Ondan sonra vedaya doğru da gidiyorum sevgili dinleyenler. Bu akşam çok yoruldum ya. Neden öyle oldu? Bayağı bir yorulduk sevgili dinleyenler. Ama güzel yani. Aramıza yeni katılanlar var. Abone olmak istiyorum. Ben de bu güzel programda sevdiklerime şarkılar hediye etmek istiyorum diyenler var. Aramıza yeni katılanlar var. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Her zaman söylüyorum. Bu bir yolculuktur sevgili dinleyenler. Nasıl ki hani bir otobüsle giderken inenler oluyor, tekrardan binenler oluyor. Biz de burada bir yolcuyuz. Bu hafta bir başkaları abone oluyor, öbür hafta başkaları abone oluyor. Yani bir söz vardır ya, sen radyoyu kapattın diye şarkıları sustu mu zannedersin? Yani bazıları zannediyor ki işte ben abone olmazsam program olmaz. Sen abone olmazsın, bir başkası abone olur. O abone olmaz, bir başkası abone olur. Her şey nasip kısmet işi.

Evet. Sen benim en güzel aşkımsın dedim Eren Altay'dan. Çok sevdiği Volkan Altay'a hediye olarak gittiği güzel bir şarkı. Vallahi Sultan, senin aboneliğini artık engelleyeceğim. Senin aboneliğin bitince sen bir daha bana bu programa abone olma Sultan ya. Vallahi rica ediyorum, seni bir daha abone olarak almayacağım bu programa. Selamun aleyküm, ben Yaman Özdemir Bey, Cuma C9 koğuşundan Serkan Çiçek abimize çok çok selamım var demiş. C9 koğuşunda kral abilerimizin de tüm radyo dinleyen ve Murat abime de çok çok selamları var demişler. Eyvallah, C9 koğuşuna selam ve sevgiler gönderiyorum. Ben zaten yoruluyorum arkadaşlar, beni yoruyorsunuz. Vallahi beni yoran kişileri artık ben... ne olursa olsun programa sponsor da almayacağım. Birbirimizi yormayalım arkadaşlar. Bir tane bu program belli. Bir tane mesaj atıyorsunuz. Bir tane istek şarkınızı atıyorsunuz. Okunuyor. Eğer 2 lira geçersek 2 lira atıyorsunuz. Yani bunu artık öğrenmeniz lazım. Eğer böyle birbirimizi yoracaksak, beni yoracak kişilerin hiçbir zaman abone olmasına gerek yok sevgili dinleyenler. Hiç de önemli değil. İsterse hiç abonemiz olmasın, 0 abonemiz olsun. En kötü ihtimal programı yapmam. Yani ne yapabilirim? Yani birbiri buraya biz bir program yapmaya, keyif almaya geliyoruz. Ben size cevap mı vereceğim, mesajlarınıza mı cevap vereceğim, programımı yapmaya çalışacağım, anlamış değilim. Yani WhatsApp elinizde normal arkadaşınıza mesaj yazar gibi boyuna soru soruyorsunuz. Boyuna soru soruyorsunuz. Evet sevgili dinleyenler, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Her şey dilediğiniz, her şey gönlünüzce olsun. Saatler 21 reklamlarından sonra Ferdi ile Duygu Treni programı sizlerle birlikte olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son şarkı benden sizlere hediye olsun. Tüm dinleyicilerimize, 19.21 saatini dinleyen tüm dinleyicilerimize, tüm sevenlerimize, abone olanlara, abone olmayanlara, sessiz dinleyicilere, herkese benden hediye olsun. Allah'a emanet olun. Vallahi canım öyle bir çay içmek istedi ki. Hemen şimdi bir bardak çay içmem lazım. Yarın akşam 19'da. Ben burada olacağım. Eğer sizin de vaktiniz, zamanınız müsait olursa beklerim efendim.

93.0 Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

camlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmet.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işyeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
0: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel...
2: 6-18-88.
1: Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535-545-7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Devrek FM, Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM, bölgenin tek kral radyosu. 93.0 Devrek FM.

0: Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin dedi Yaşayan Efsane Cengiz Kurtoğlu bu güzel şarkısında değil mi? Mesut oldum. Ne güzel de söylemiş. Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yakıp gitmiştin.
1: Eyvallah.
0: Efendim.

Alemdeki kalbi yüreği tüm güzel insanlara selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Saatlerimiz 23 olana kadar ben buralardayım. Hüsran gelene kadar mesajlarınızı, tabii istek yayını değildir, bir kere daha söyleyeyim, istek yayını değildir, sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz, sıradaki parçayı. WhatsApp hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067, Devrek FM WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı ulaştırabileceksiniz. Ve bizlere bugün ilk mesajını Alaplı'dan Bülbül göndermiş. Selam, yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bülbül. Alaplı'ya da sevgiye selamlar. Ve yine şöyle baktığımda Rukiye mesajını ulaştırmış. Yayınlar demiş. Teşekkürler ve selam demiş Aktaş. Eyvallah diyelim Aktaş'a da. Gelelim diğer mesajlarımıza. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı canımın diğer parçası olan kardeşim Barış Demiral ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Yayınlar dilerim diye gelen mesaj dinleyicimizden. Hayırlı akşamlar, sonsuz yayınlar. Her zaman olduğu gibi bu akşam da dinlemeye devam. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin abilerin bir tanesi demiş. Emine göndermiş bu güzel mesajı da. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral'a gelsin. Sen benim umudumsun. Sen benim bir bitmeyen baharımsın. Canımın içi seni çok ama çok seviyorum diye gelen mesaj. Barış Demiral'ın eşinden gelmiş bu güzel mesaj da. Selam, hayırlı yayınlar, güzel yayınlar demiş. Ben Hayri Arı. Beycuma A5 koğuşunda yatan aslan parçası yeğenim Serhat Özel ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Teşekkürler demiş Hayri Bey. En güzel şarkılar tabii Serhat Özel'e de gelmiş olsun ve ailesine de gelmiş olsun tabii ki. 0507 380 çift 067, Devrek FM WhatsApp hattımız. İyi yayınlar, Başakşehir İstanbul'dan demiş Saadet Kelebek. İyi akşamlar, hayırlı yayınlarınız olsun demiş Almanya'dan Saadet Kelebek, sanırsam Almanya'dandı. İşte bir güzel yaşayan efsane yorumu daha sizlerle buluşturacağım. Ne desin yol arkadaşım? Hadi bakalım, 0507 380 çift 067, Devrek FM WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı WhatsApp hattımız yolu üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Ücretsizdir. Bunu da sizlere geçeyim. Ücret yoktur arkadaşlar. Devrek FM WhatsApp hattı ücretsiz olarak emrinize amel edemez. Sıradaki parçayı istek istemek şartıyla tabii ki. Sıradaki şarkı benden olsun demiş. Eyvallah. Bertun Bastonculuk. Bertun Bastonculuk, yanına uğradığım zaman benim bastonu hazır et. Bilgin olsun. Buradan Bertun Bastoncularına sevgili selamlarımızı gönderelim. İlk fırsatta İstanbul'da yanına uğrayacağım. Bastonumu alacağım, bilgin olsun. Gelelim diğer mesajımıza. İyi akşamlar. Alev Hanım göndermiş bu güzel mesajı. Alev. A5 koğuşundan Reis Serhat Özer'den abileri Barış Demiral, Yunus Emre Bektaş, Serkan Köse, Barış Oda, Yavuz Selim Aydın ve tüm A5 koğuşuna gelsin sıradaki parça abim demiş. Eyvallah Alev Hanım. Gelsin bakalım.

kadar. İstanbul Başakşehir. Şu an bizleri dinliyor Bertun bastonculuk sayesinde. Başakşehir'de ağırlamak, millet bahçesinde çay borcum olsun demiş. Geleceğim yanına, Avcılar'dayım ben de, bilgin olsun. Bertun bastonculuk, ben Avcılar'dayım. Özelden yazacağım sana, bilgin olsun. En güzel şarkılar sana ve değerli müşterilerine de gelmiş olsun. İstanbul Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi'nden Eymen Efe Arslan. Ferdi abi ben de dinliyorum seni demiş. Sıradaki parça anneme ve sizlere gelsin demiş. İstanbul Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi'nden Eymen Efe Arslan'a da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Selam Ferdi abi, ben Alperan. An. Becma A5 koşuna yatan arkadaşım Serhat Özel'e çok selamlar. Çoğu gitti, azı kaldı, yanındayız aslanım demiş. Eyvallah. Buradan Bertun bastonculuğa selamlarımızı gönderdik. Yayından sonra inşallah görüşeceğiz. Özel'den. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Becma A5 koşuna yatan yeğenim Serhat Özel'e gelsin. Allah'a emanet ol. Dört gözle seni bekliyoruz demiş Zeynep Arı.

aklıma. Almanya'dan Güngör Gözsüz, tüm devrekleri selam olsun Ferdi kardeşim demiş. Seviliyorsun, seviyoruz, severek dinliyoruz. Alem Devrek FM dinlesin demiş. Eyvallah Güngör Gözsüz Almanya'dan. Mehmet Hızarcı yine Almanya'dan mesajını ulaştırmış. Almancılar yani gurbetçilerimiz bugün yine asılıyorlar mesajlara. Tüm gurbetçilerimize selam olsun Ferdi kardeşim demiş. Yakında memleketteyiz. Devrek'te buluşalım inşallah demiş. İnşallah ben de Devrek'te olacağım zaten. Standlarda olacağım, bilgin olsun. Mehmet Hızarcı.

0: Tokat'tan Gülten Yıldız yine selamlar ulaştırmış. Harikasın Ferdi Bey demiş. Eyvallah. Tokat'tan devremize sevgi selamlar. Severek dinliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş Tokat'tan Gülten. Teşekkürler Gülten Hanım. Selam Ferdi Bey. Ben Onur Korkmaz herhalde. Onur Korkmaz yazmış. Evet, sıradaki parça Abir Koçlu Yatan Güle Gelsin. Kıracak dal kalmadı. Gücü yeten ağaca saklasın eyvallah demiş. Vay, söze bakın.
1: Sana kul çöle oldum.
0: Kırılacak dal kalmadı. Gücü yeten ağaca saklasın eyvallah demiş ya. Güzel bir söz göndermiş. İyi yayınlar diye gelen mesaj yine.
1: Ne yazık.
0: Kerem Özkulum'dan Devcuma A5 koşuna yatmakta olan kader mahkumu Barış Odacı'ya çok selamlar. Severek takip ediyoruz. Devrek Efendi demiş. Eyvallah değerli dostum.
1: Sen kendine bak. Sen kendine bak.
0: Bertun Bastonculuk sponsorluğunda yapılıyor bugün yayınımız. Bilginiz olsun. Bertun Bastonculuk Başakşehir İstanbul'da.

Şöyle dinleyicilerimize bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen Devrek FM WhatsApp hattımızdan yazın. Bakalım en çok mesajı kim alacak? Bakalım en çok mesajı kim alacak? Diğer yayıncı arkadaşlarla bir yarış yaptık. Yapıyoruz da. Hadi bakalım şöyle WhatsApp hattımızdan yazın. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz, emrinize amade. Yalnız istek parça yazmayın, çalmıyorum.

Bertun Bastonculuk'la ilk bir saatimizi tamamlayacağız bugün. İnşallah ilk izin gününde Bertun Bastonculuğu ziyaret edip çaylarını, kahvelerini, ikramlarını alacağım. İstanbul Başakşehir bölgesinde. Detaylı bilgiyi de ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım detaylı bir şekilde. Dili Gözbekik selam demiş, aleyküm selam. Antalya'ya Dilek Hanım'a da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Murat Ekmekçi, tabi yayını ondan aldık, unuttuk söylemeyi. Buradan Murat Ekmekçi'ye de sevgiye selamlarımızı gönderelim. Bizden önce, yani benden önce size yaşatmış olduğu o güzel dakikalar adına Murat Ekmekçi'ye sevgiye selamlarımızı gönderelim. Demiş ki Ferdi, ailece seni dinliyoruz, sülalece demiş. Eyvallah. İyi akşamlar, A5 kuşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyoruz aslan parçası. Bahar teyzesi göndermiş bu güzel mesajı yine. İyi akşamlar, A5 kuşuna yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Aslan kardeşim Serhat Özer, elbet bir gün diye gelen mesaj. Bu arada Tansel Bey gözükmüyor. Tansel Bey'i nereye bıraktınız? Merak ediyorum. Tansel Bey'i denizde balıklara av olarak mı bıraktınız? Ne yaptınız? Uzun zamandır sesi çıkmıyor. Zonguldak Beycuman kapalı cezaevinde olan kardeşim Barış Demiral için sıradaki şarkı armağan ediyorum. Kardeşim bazı tatsız olaylar duydum vesaire. Yani iletişim mesajları atmayın bana. Olmuyor yani, sıradaki parçayı armağan edin. Biliyorum duygu ve düşüncelerinizi aktarmışsınız ama buradan ona bu şekilde mesaj göndermeniz etik değil, bilginiz olsun. İyi yayınlar, ben İstanbul Avcılar'dan Meral. Beycuma Açık Cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğri için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sizlere gelsin, eşime de gelsin. Ferdi abi demiş. Eyvallah, Avcılar'dan Meral'a da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Bu güzel Arif Susam yorum ona da gelmiş olsun. Selam ve dua ile. Hayırlı yayınlar. Mehmet Böcekli demiş ben. Bertun Bastonculuk. Ha işte en sona geldi adres. Bertun Bastonculuk'a diyelim ki adres bilgilerini bir versin bakalım bize. Mehmet Böcekli'ye buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Bertun Bastonculuk'a. Erdin.

0: beni. Ali Susam bırakma beni dedi. Şöyle bir hem sesli mesajımız gelmiş hem de mesajı tekrar bir sizlerle buluşturayım diye dinleyenlerim. Önce şöyle bir mesajımızı dinleyelim, daha sonra parçamızı yer vereceğim. Şöyle ilk önce bir gelen mesajı bir değerlendirelim. Demiş ki dinleyicimiz, iyi yayınlar. Ben Beycim Açık Cezaevinde Devrekli Dursun Eğriyer C2 koşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahin Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderirim. Sıradaki şarkı size ve tüm Beycim Açık Cezaevine gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin. Dinleyicimiz tabii bir de sesli mesaj göndermiş. Onu da sizlerle bir buluşturalım.
1: Babacığım, seni çok seviyorum.
0: Babacığım seni çok
1: seviyorum. Babacığım seni çok seviyorum.
0: Babacığım seni çok seviyorum diyor. Sanırsam evladı.

Umarım dinlemiştir. Evladının bu güzel sesine Ersin. Babacım diyor, seni çok seviyorum diyor bu güzel mesajında. Eyvallah diyelim kendisine. Bir iki mesajımız daha var, onu da okuyalım. İyi akşamlar. A5 koğuşuna yatan torunum Serhat Özer. Seni çok

0: seviyorum yavrum diye gelen mesaj. Ve yine Zonguldak Devrek Özboğ köyünden annem ve babam, annem Nurhan Tosun ve Yaşar Tosun'u şu an bizleri dinliyorlar. Oğlum ben de dinliyorum seni, yayınlar demiş, sitedeki parça tüm Devrek efendim dinleyenlerine gelsin. Hayırlı yayınlar oğlum demiş annem. Eyvallah diyelim annemize de, bu şarkı ona da gelmiş olsun. Bertun Bastonculuk biliyorsunuz İstanbul Başakşehir ve yine şu an sosyal medya üzerinden sizlere hizmet vermekte. Instagram ve Facebook'a girdiğiniz zaman Bertun Bastonculuk yazın. İstediğiniz bastonu temin edebilirsiniz sitemizden. Onu da söyleyeyim, Bertun Bastonculuk. Sosyal medya üzerinde hesapları vardır. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim Ferdi abi demiş. Cemal Telli. Selam yayınlar demiş Cemal Bey. Eyvallah diyelim.
1: Devrek FM 93.0.

Sen bilmesen de Allah biliyor değil mi? Ya. Merhabalar Ferber Halil Yayınlar. Ben Becuma Kapalı Cezaevi A1 Koğuşundan Gül. Sıradaki parçalar Becuma B9 Koğuşundaki Onur Korkmaz'a gelsin. Halil Yayınlar. Not demiz bazı insanlar keşke dedirtir. Sen benim iyi kimsin demiş mesajında. Eyvallah, okumuş olduk. A1 Koğuşundan Gül göndermiş. B9'a, Onur Korkmaz'a. Gelelim diğer mesajlarımıza. Yoğun bir mesaj trafiğimiz var yine bu akşam. 7 kat iyiliğini isterken yanında sandıkların saklar sahteliğini. Taş uzaktan gelmez, düşman uzakta arama. Sana en büyük yarayı veren ya kan bağındır ya da can bağın. Serhat Özer diye gelen mesaj. Eyvallah, Serhat Özer göndermiş herhalde bu güzel mesajı. Gerçekten güzel de mesaj yazmış. Demiş ki 7 kat iyiliği isterken yanında sandıkların saklar sahteliğini. Taş uzaktan gelmez, düşmanı uzakta arama. Sana en büyük yarayı veren ya kan bağıdır ya da can bağıdır demiş Serhat Özer. Eyvallah Serhat, bu güzel mesaj için güzel mesaj yazmışsın. Gelelim diğer mesajlarımıza. Yine yoğun bir mesajımız var. İstanbul Esenyurt'tan selam olsun, yayınlar dilerim demiş. Berat Dekorasyon 34, eyvallah. İstanbul Esenyurt'tan selam olsun, güzel memleketime yayınlar dilerim demiş. Aysun Samsun'dan mesajını ulaştırmış. Samsun'dan selamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Kelebeğin rüyası, selamlar demiş. Şu an işteyim abi, sizleri dinliyoruz iş yerinden demiş Berat Dekorasyon. Kolay gelsin, Rabbim bol bereketli rızıklar versin inşallah. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar. Umut Aydın'dan açık cezaevinde yatan Serhat Soysal'a. Serhan Soysal'a Azer Bülbül'den istek istemiş ama ben istek çalmıyorum. Sıradaki parça Serhan Soysal'a da ve sizlere gelmiş olsun. Selam Ferdi Bey, sıradaki parça B9 koğuşunda yatanlara gelsin diye gelen mesaj. Buradan B9 koğuşuna sevgi selamlar.

Coşkun Sabah ne güzel söylüyor değil mi? Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı. Çal, benim için çal.

Kocaman Yılmaz iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Şöyle gelen güzel bir mesajımız var. Sevilay göndermiş bu güzel mesajı. Merhaba yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde A5 koğuşundaki sevgili Muhammed Can'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Mektubunu bekliyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Eğer A5 koğuşundaki Muhammed Can dinliyorsan bizi, dışarıda seni seven, senden haber bekleyen, aramanın mektubunu bekleyen Sevilay diye bir sevdiceğim var. Onu yalnız bırakma. Onu habersiz bırakma. Yaz bir mektup. Ara bir çağrı at. Umarım duymuşsundur bizi. Kelebeğin Rüyası. Bu şarkı sana da gelmiş olsun. 93.0 Devrek FM'den.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavi

0: tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
3: Devrek FM 93.0.
4: Ferdi yayında.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bu şarkılar adrese teslim.

0: Devrek FM.
1: Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hal.
2: Kısa bir reklamımızın ardından gelen mesajlarımızın yoğun bir şekilde bizlerle buluşuyor. Şöyle bakalım, istek parça çalmıyorum, onu söyleyeyim. Ulupınar Dekorasyon yayınlar demiş, ne varsa eskilerde var diyerek mesajını tamamlamış. Yayınlar dilerim demiş, kelebeğin rüyası, eyvallah. Bilmiyorum. Almanya'dan Sefa Göksüz, sıradaki parça vardı ama armağan olsun Ferdi abi demiş. İyi akşamlar, ben Tugay Aşkın. Tugay Taşkın yazmış mesajını. Sıradaki şarkılar A5'te yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Gelelim diğer mesajlara. İyi akşamlar yayınlar, ben Zonguldak Köroğlu köyünden Fatma Köroğlu. Devrek açık cezaevinde yatmakta olan oğlum Kenan Köroğlu için sıradaki parçayı istiyorum. Canım oğlum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diye gelen mesajdı. Fatma Köroğlu'ndan gelmiş Devrek açık cezaevine. İyi akşamlar Ferda, ben Bulut. Sıradaki şarkı A5 kuruşun olan abim Serhat Özer'e gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selamünaleyküm, ben Cemil Testen ve Caner Testen. Beycuma kapalı yatakta olan A5 koğuşunda yatakta olan Serhat Özler kardeşime sıradaki parça armağan ediyorum diye gelen mesaj. İstek parça çalmıyorum, istek vardı orada. Okumadım orayı, bilginiz olsun. B9 koğuşunda B9 koğuş başkanı Tanju Türk oğlundan A2'deki Neslihan'a selam olsun. Bir yerde yaşanmasa da orada umut vardır. Bir umuttur yaşamak. Canko diye gelen mesaj.
3: Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak.
2: Ben Umut Aydın, Beycuma açık cezaevinde yatakta olan abilerim Serhat Soysan, Serhan Soysan, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Şahan Baran Tezel, Şahan Baran Tezel, Dursun Eğriyer, Serkan Kefes, Hüseyin Akcan ve Balım Faruk Bozturk. Sıradaki şarkı onlara armağan olsun. Hayırlı geceler, yayınlar. Teşekkür ederim, radyo başında sizi dinliyorlar demiş. Bu şarkı onlara gelmiş olsun. Tarhan Soysan, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Şahan Baran Tezel, Dursun Eğriyer, Serkan Kefes, Hüseyin Akcan, Balım Faruk Bozkurt. Umarım dinliyorsunuzdur. Gelelim diğer mesaja. A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Canım, canım Serhat'ım, az kaldı yavrum. Sabır, seni seviyoruz dünyam diye gelen mesaj. Selam Ferdi Bey, sıradaki parça B9 koğuşuna yatan canım yavrum Umut Altukaya için istiyorum demiş. Değerli dinleyicimiz, eyvallah diyelim. Umarım dinlemiştir. Ve yine bu güzel parça Ulupınar Dekorasyon'a gelmiş olsun. Berat Dekorasyon'a ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelmiş olsun bakalım. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Şöyle bir mesaj vardı, onu ben es geçmiştim, alayım hemen. Hatta ses göndermiş dinleyicimiz, onu da sizlerle bir paylaşayım diğer dinleyicilerim. O sesi sizlerle bir paylaşalım bakalım şöyle.
4: Teşekkür ederim dinlettiğim için Ferdi abi.
2: Ay yerim ben seni. Ay yerim ben seni. Ya ne güzel söylemiş ya. Dinleyelim mi?
4: Teşekkür ederim dinlettiğim için Ferdi abi.
2: Teşekkür ederim dinlettiğin için Ferdi abi demiş. Neyi dinletmiştim? Tekrar dinletelim.
4: Babacığım, seni çok seviyordum.
2: İşte bu mesajı göndermişti şöyle Dursun Eğriyer'in evlatları ve sonrasında teşekkür mesajını ulaştırdı. Gerçekten güzel söylemiş ya. Yani gerçekten duygulanmama geldi değil, değil mi?
0: Devrek efendim.

0: Reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: hakkının hizmetindedir. Devrek FM.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Devrek FM 93.0.
0: Ferdi.

Efendim, reklamlarımızın ardından ikinci saatimize Hakan Altun hoşça kal dedi ve mesajlarımız devam ediyor. Fatih Boncukoğlu, sıradaki parça Recep Kalmoğlu'na gelsin yayınlar demiş. Teşekkürler Fatih Boncukoğlu. Fatih Boncukoğlu'na da buradan sevgiler.

selamlarımızı gönderelim. Berat Dekorasyon, yayın sonrası görüşeceğiz inşallah. Bilgin olsun. Tuğba Göçmen, İyi yayınlar dedim. Sıradaki parça bana gelsin o zaman demiş. Tuğba gelmiş olsun. Sırada çok güzel bir Emrah yorumu var. Bu güzel yorum sana da gelmiş olsun. Gelelim diğer mesajlarımıza. İyi yayınlar. Ben Bircan. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için sıradaki parça gelsin. Beden nerede uyursa uyusun, ruh sevdiğinin yanındadır. İyi geceler. Tenime uzak, ruhuma nefes olanım. Seni seviyorum ömrüm diye gelen mesaj. Oo demiş, şarkının kralı demiş Tuğba. Şarkının kralı ona geldi, Tuğba'ya geldi. Eyvallah. Bu arada şöyle mesajlarımız var, onları hemen hızlıca okuyayım. Şu an bizleri Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan kardeşim B5 Bans Odacı diye yazmış. Çağcuma Devlet Hastanesi çalışan Selim Odacı abisi demiş. Sanırsam sıradaki parçayı armağan etmek istemiş ama ben istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça gelmiş olsun değerli dostum. Beycuma Kapalı Cezaevi B5 koğuşundaki Bans Odacı diye geçmiş ama Çağcuma Devlet Hastanesi'nde Selim Odacı göndermiş, abisi göndermiş bu güzel mesajı. Bir mesajımız vardı, onu da sizlerle bir paylaşalım. Bulabilirsem ama şöyle bakayım. Şöyle bakıyorum, aşağıya gelmem lazım. Hah, buydu herhalde. Demiş ki, selam yayınlar. Çobeye buzlu mesaj. Dur bakalım şöyle.

Merhabalar Ferdi Bey, hayırlı yayınlar dilerim. Becme Kapalı, A1 koğuşundan Tuğçe Karabacak. Ben demiş, sıradaki güzel parçaları Derek Açık Cezaevinde bulunan Doğanay Şirin'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim tekrardan demiş. Tuğçe Karabacak'a da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Bu güzel parça ona da gelmiş olsun. Bir mesaj vardı, sesli mesaj, onu bulmaya çalışıyorum. Soner İstanbul Şişli'den mesajını ulaştırmış. İyi günler kardeşim demiş. Teşekkürler gurbetçi. Sıradaki parça bana gelsin demiş. Gelmiş olsun.

0: Evet, mesajı buldum, mesajı buldum. Mesaja bir yer vereyim hemen. İyi yayınlar, ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu Devrek açık cezaevinde yatmaktadır. Onu çok özledim. Burnumda tutuyor. Seni kızımla bırakıyorum. Kızımla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sıradaki şarkısı eşime gelsin demiş. Hilal Gelmişoğlu göndermiş bu güzel mesajı. Devrek açık cezaevinde yatmakta olan eşi Gökhan Gelmişoğlu'na bir de sesli mesaj göndermiş. O sesli mesajı da ben sizlere dinleteyim değerli dinleyenlerim. O sesli mesajı dinletmek istiyorum ve bunu paylaşırsanız kızımın babasına göndermiş. Kızımız babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor demiş. Kızımız babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor mu? Hadi küçük kız söylemeyin. Gerek yok. O zaman ben şöyle sesli mesajı vereyim yayınıma. Sesli mesajı vereyim şöyle. Şöyle az bir şey açayım. İşte
1: baba seni çok özledim.
0: Baba seni çok özledim diyor kızı.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Kendine dikkat et.
0: Kendine dikkat et diye gelmiş bu güzel mesajda. Kızı göndermiş. Değerli dinleyicimizin Gökhan Gelmişoğlu'nun kızı bu güzel mesajı göndermiş bizlere. Gerçekten duygulanmama geldi değil mi? Bu mesajlar karşısında duygulanmama geldi değil. Sakarya'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Sakarya'da sevgiye selamlar.

Bertun Bastonculuk şöyle mesajında yıllardır var olan devrek efem halen var demiş. Baston gibi ömrü olsun ubuzun demiş Bertun Bastonculuk. Bu güzel şarkı Bertun Bastonculuğa da gelmiş olsun. Selam yayınlar dilerim. Tatlılar tatlısı sevdiğime gelsin bu şarkı. Sefa Tatoğlu oy bana çalar mısın abim demiş. İstek parça çalmıyorum değerli kardeşim ama yani ısrarla istek istiyorsun.

İstanbul Esenyurt'tan Berat Bozucuoğlu. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim, değer verdiğim, değerli birine gönderiyorum. Ferdi Bey demiş, kolay gelsin. Eyvallah. Bir insanın bir insana değer vermesi ne kadar güzel bir şey, biliyor musunuz? Ve bir de o değer verdiği kişi karşılığını veriyorsa onun keyfine değmeyin derim ben. Değil mi? Önemli olan hayatta sevmek, sevilmek. Her şeye göğüs gerebilmek.

0: Melek Yaman, hayırlı akşamlar dilerim yayınlar demiş yine mesajında. Gerçekten güzel bir şarkıydı. Sefa Tataoğlu, Oy Bana dedi bu güzel eserinde. İşte bir güzel eser daha sizlerle.
1: Bu şarkılar adrese teslim. Ferdi, Ferdi yayında. Devrek FM 93.0.

0: Duyduğun en güzel ses.
1: Devrek FM 93.0.
2: Babalar Restoranı. Babalar Restoranı.

0: 22.40 yaptık. 93.0 Devrek FM'de saatlerimizi şarkılarda böyle birbirini tamamlayıcı olunca ben de fazla araya girmedim ve babalar restlerini sizlerle buluşturdum. Biliyorsunuz Devrek Açık Cezaevinde bulunan Gökhan Gelmişoğlu değerli ailesi bizlere ulaştı. Hilal Gelmişoğlu hanımefendi mesajında demiş ki bizlere, eşim Gökhan Dervişoğlu Gelmişoğlu Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır. Onu çok özledim. Burnum da tutuyor. Seni kızlarımla bekliyorum. Yani ne güzel duygu değil mi? Onu çok özledim. Burnum da tutuyor. Seni kızlarımla bekliyorum. Seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkı eşime gelsin demiş Hilal Gelmişoğlu. Bir de şöyle bir sesli mesaj gelmiş. Kızının mesajı. Tabii Hilal'in kızı babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor. Ama bu güzel sesli mesajı bizlere göndermiş. Ben de keyifle sizlerle buluşturacağım şimdi Hilal Gelmişoğlu'nun, Gökhan Gelmişoğlu'nun kızının sesini bir babalarıyla buluşturalım değil mi? Şöyle ayarlayayım kendimi. Ayarlayayım, ilk önce bir sesi almaya çalışayım. Hah, ses burada. Şimdi sesi sizlerle buluşturacağım. Şöyle hafiften açayım.
1: Baba seni çok özledim.
0: Baba seni çok özledim.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Kendine dikkat et.
0: Kendine dikkat et diye gelen mesajdı. Hilal Gelmişoğlu'nun kızı Gökhan Gelmişoğlu babasına göndermiş. Devrek Açık Cezaevine. Tabi babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor sevimli yavrucak. Ve babasına bu güzel ses kaydını göndermiş. Tekrar ben sizlerle buluşturayım. Daha sonra babalar listelerimizin 3. parçası İbrahim Tatlıses İmparator yorumu ve Orhan Gencebay ile babalar listelerimizi tamamlayalım. 93.0 Devrek FM'de. Şimdi sesli mesajı tekrar yayınlıyorum ve daha sonra güzel bir şarkı, İmparator şarkısı sizleri baş başa bırakıyorum.
1: Baba seni çok özledim. Seni seviyorum. Kendine dikkat et.

Hayırlar olsun, renk katıyorsunuz Devrek FM akşamlarına. Nihal Gümüş, Eventis olarak sizleri dinliyoruz. Devrekli hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum demiş. Vay, Nihal Hanım gelmiş. Nihal Gümüş'e de buradan sevgiye selamlarımı göndereyim. Eventis organizasyon bizleri dinliyor şu an. Yani demiş ki mesajında, yine tekrar söyleyeyim, iyi yayınlar. Hayırlı yayınlar. Renk katıyorsunuz Devrek FM akşamlarına demiş. Nihal Gümüş'e ve değerli ailesine de buradan sevgiye selamlarımı göndereyim. Eventis organizasyonuna da Rabbim kolaylıklar versin. Yaz ayı aşırı çalışıyorlar. Yani böyle Nihal'le görüştüm geçen. Ta nerelere gidiyorlar. Bir de bana randevu ver.

Nihal bir de bana randevu vermedi. Abi dedi ben o gün doluyum dedi. Bu güzel Orhan Gencebay parti, Orhan Gencebay eseri. Onlara da gelmiş olsun. Nihal Gümüş ve değerli ailesine, Eventis organizasyona sevgili selamlarımızı gönderelim. Instagram sayfasına girdiğiniz zaman Instagram'da Nihal Gümüş Eventis veya NG organizasyon, Nihal Gümüş Eventis, işte bu şekilde de yazabilirsiniz. Kına, nişan, söz, ne ararsanız o tip organizasyonlarda en iyi şekilde sizlerin yanında bulunuyor. Ben buradan kendilerine sevgiyle selamlıyorum. Eventis organizasyona, yani Nihal Gümüş Eventis organizasyona sevgiler, saygılar.

Benim de senin gibi Allah'ım var dedi İmparator ve Babalar Resterimizin son parçası Orhan Gencebay. Tabii Nihal Gümüş'le muhabbet ediyoruz şöyle. Nihal demiş ki nereden esti aklınıza Derya Efendi'ni dinlemek dedim. O da dedi ki abi babam dinliyor demiş. 7 gün 24 saat radyosunda arabasında açık denk geldik demiş. Nazmi Gümüş, değerli Nazmi babamıza da buradan sevgiler.

Selamlarımızı gönderelim Nazmi Gümüş babamıza. Bu şarkı ona armağan olsun. Gider mi gider, ben kendim bir alemim. Nazmi babamız da kendince bir alem. 7 gün 24 saat radyosunda frekansı 93.0 Devrik FM'e şöyle kendini adapte etmiş, bizden kopamıyor. Ona da buradan sevgimi, selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı ona gelmiş olsun. Ve tabi mesajlar geliyor. Nihal Gümüş'e de gelmiş olsun tabii. Nihal Gümüş Eventis organizasyon çalışanlarına, müşterilerine, değerli insanlara, değerli ailede gelmiş olsun bu güzel eser.

Yavaş yavaş vedamıza doğru geldik değerli dinleyenlerimiz. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile beraberdiniz. 21 itibariyle yayınımızın startını vermiştik bu güzel frekansta. 2 saat boyunca gönlümden geçen en özel, en güzel şarkılarımızla yol aldık. Buralara kadar geldik. Şöyle son 1-2 mesajımız var. Onu da sizlerle bir değerlendirelim. Selamünaleyküm, ben Yaman Özdemir. Beycuma C9 koşundan, C9 koşunun tüm kral abilerimin herkese selamları var. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diye gelen mesaj. Yaman Özdemir sanırsam göndermiş bu güzel mesajı, okumuş olduk. Gelelim diğer mesajımıza. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamünaleyküm. Ferdi Özbeğen'den Çiçekler Yasta parçası çalarsanız sevinirim demişti ama ben hem istek parça çalmıyorum, sıradaki parça sizlere gelsin. Abi süpersin gerçekten ya demiş, izliyorum da kahvenin lafı olmaz bu arada demiş, içmiş gibi oldum ama devreye geldiğinde uğrayacağım, bilgin olsun Nihal. En güzel şarkılar sana ve değerli çalışma arkadaşlarına, ailene de gelmiş olsun ve babacığına da gelmiş olsun tabii. Babacığım bizi dinlemeye, dinletmeye devam etsin Nihal. Tamam. Kolay gelsin. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Bereketli, bol kazançlı işler nasip etsin inşallah. Çıkmış olduğun bu iş macerası, esnaflık sürümünde Rabbim her daim yanında olsun Nihal. Nihal Gümüş. Event, şöyle bir kere daha bakayım da yanlış okumayayım. Eventis. Ya Nihal, merak ediyorum. Bir ismi çok mu buldum? Nihal, Nihal Gümüş organizasyon olsaydı daha güzeldi. Yani benim fikrim ama şahsi. İşte Eventis. Nihal Gümüş Eventis organizasyon diyelim o zaman. Gerçekten kendi işinin başında ve bir şeyler yapmaya çalışıyor, çabalıyor ailesiyle birlikte. Abim çıkmış oldu bu yolda. Daha nice bereketli, bol kazançlı işler nasip eylesin Nihal'imize ve ailesine tabii, çalışanlarına, müşterilerine. Dedikten sonra şöyle bir iki mesajımız var, onu da değerlendirelim. İyi akşamlar, ben Berra Duru Uludağ. Berra Duru Uludağ demiş. Sıradaki parçayı B1 koğuşuna yatmakta olan abim Asım Yiğit Uludağ için istiyorum. Abicim seni çok özledim, seni çok seviyorum diye gelen mesaj. Artık hüsrana geliyor mesajlar. Onun için ben WhatsApp'ımı kapatıyorum. WhatsApp'ımı an itibariyle kapattım. Son iki parçayla sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Hatta son iki parçalık da zamanım kalmadığı için son bir parçayı indirdim. Benden sonra sizleri hüsrana emanet etmeden önce Allah'a emanet ediyorum. Daha sonrasında hüsrana emanet ediyorum sizleri. Benden sonra saatlerimiz 23.01 arasında hüsran buralarda olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Son mesajında demiş ki Ferdi abi, bir dahaki yayının ne zaman demişler. Vallahi cuma günü diyeyim ben size. Yani yarın günlerden ne? Çarşamba, perşembe günü benim yayınım yok, bilginiz olsun. Çarşamba, perşembe günü ben yokum. Ama haftanın son günü, son yayınında cuma günü buralardayım, bilginiz olsun. Haftanın son günü, son yayınında 21-23 arasında ben buralarda olacağım. O güne kadar Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Devrek FM 93.0.

0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096. Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
4: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
4: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Devrek FM.
5: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0.

0: alayının damarına basıyoruz. Hüsran, hüsran,
1: hüsran. Kalbinize dokunmak için burada. Bazen insanlar gider, bazen sözler yarım kalır. Ve bazen hüsran en sessiz misafir gibi çöker ruhumuza. Ama biz bu yayında yarım kalan cümlelerin, kalpte saklanan acının ve söyleyemediğimiz her keşkenin izini sürüyoruz. Hoş geldiniz. Kırgınlıkların, sessizliklerin ve yeniden ayağa kalkışların gecesine. Bu gece yalnız değilsiniz. Şimdi kalbinizdeki en derin yankıya kulak verin. Dilediğiniz yere mutlaka varacaksınız demektir. Hüsran'la bu yolculuğunuzda sizlere en güzel şarkılarıyla eşlik ediyor olacak. Hüsran'ı nerede bulacağınızı biliyorsunuz.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü

0: Sevgili Duygu Treni Ferda abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizi mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.12'yi gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 3 günlük aranın ardından tekrardan görevimizin başındayız. Dün malum il dışında olduğumdan dolayı yayına katılamadım. Bugün kaldığımız yerden her daim devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, güzel bir Müslüm Baba sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Bergen Arabeskin Kraliçesi sizlerle olacak. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. O zaman ne diyoruz?
1: Kayının damarına basıyoruz.

Evet sevgili dostlar, arabeskin unutulmaz sesi Müslüm Gürses ve Acıların Kadını olarak bilinen Bergen yorumuyla gönüllere dokunan bu özel eserleri sizler ile buluşturduk. Evet sevgili dostlar, hayatımızda bazen çok sevdiğimiz insanların yaptığı hatalarla yüzleşmek zorunda kalabiliyoruz. Peki ya o çok sevdiğiniz kişi sizi aldatmış olsaydı onu affeder miydiniz? Aşk her şeyi affeder mi, yoksa güven bir kez kırıldığında bir daha asla eskisi gibi olmaz mı? Affetmek güçlü olmak mıdır, yoksa kendini korumak için uzaklaşmak mı gerekir? Evet, bugünün sorusu şu: çok sevdiğiniz biri sizi aldatsaydı onu affeder miydiniz? Çok sevdiğiniz biri sizi aldatsaydı onu affeder miydiniz? Siz olsaydınız ne yapardınız? Bir şans daha verir miydiniz? Yoksa o ilişki sizin için o anda biter miydi? Düşüncelerinizi ve yaşanmış hikayelerinizi WhatsApp istek hattımızdan cevap olarak sizlerden bekliyorum. Günümüzün sorusu: çok sevdiğiniz biri sizi aldatsaydı onu affeder miydiniz? Cevaplarınızı WhatsApp istek hattımızdan bekliyorum dostlar. Şöyle gelen mesajlara bir göz atalım. Kimler nerelerden bizlere ulaşmış? Merhabalar, iyi yayınlar güzel kardeşim. Çok teşekkür ederim. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Bilemezsin Sen parçasını armağan etmek istiyorum. Sen benim sadece yeğenim değil, aynı zamanda evladım gibi sevdiğim bir parçamsın. Ne olursa olsun, arkanda seni seven, sana dua eden bir halan olduğunu hiç unutma. Müzeyyen Grantepe sevgili ablamız mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Hüsran Bey. Canımdan çok sevdiğim B1 koğuşunda yatan Asım Yiğit Uludağ için ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun

Not olarak yiğidim seni çok özledim, seni çok seviyorum oğlum demiş. Mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz diliyorum. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle ben Selma Ulu da ve bir koğuşunda yatmakta olan oğlum Asım Yiğit Ulu da canımın içi. Yarın görüşmek dileğiyle diliyorum. Sağlıcakla kalın. Seni çok seviyoruz babam. Kardeşin, kız kardeşin Maile seni çok seviyoruz. Çok özledik. Yarın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Sıradaki parçayı bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Umut Aydın. Beycuma Açık cezaevinde yatmakta olan abilerim Sarhan Soysal, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Şahan Baran Tezel, Dursun Eğriyer, Serkan Kepez, Hüseyin Akçam ve Ballim Faruk Bozkurt'a Azer Bülbül'den İyi Değilim şarkısı. Onlara armağan olsun. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Radyo başında sizi dinliyorlar demiş. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz. Tüm kader mahkumlarımıza armağanımızdır. İyi akşamlar, ben Artvin Hopa'dan Halise Özuygun. Zonguldak Beycuma Açık cezaevinde A4 koğuşunda yatmakta olan nişanlı Murat Alparslan için Orhan Gencebay'dan Bassın Bu Dünyayı istiyorum. Artvin'e de sevgiler, selamlar. Sıradaki güzel eserlerimizi sizlere de armağan etmiş olalım. B9 koğuşunda yatan Kozlu Hüseyin, A1 koğuşunda yatan sevgilim Gülcan Kalmaz'a armağan olsun bütün şarkılar demişler. Merhabalar, ben Gökhan Altu. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim arkadaşım Müslüm Demir, Börekçi Müslüm için Erik Dalı şarkısını istiyorum ve bu şarkıyı bütün kader mahkumlarına da armağan etmek istiyorum demiş. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yenim Gökhan Altuğ için ve onun çok sevdiği arkadaşı Müslüm Demir, Börekçi için Cengiz Kurtoğlu'ndan Küllenmiş Aşk şarkısını istiyorum. Hayatta her şey bizler için canım yenim. Zor bir imtihandan geçiyoruz. Sabırsız, sabırlıklı ol. Sabırlı ol. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Teyzen hep seninle demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Çok teşekkür ederim. Ben Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşuna yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak halam en kısa zamanda görüşeceğiz inşallah. Seni seviyoruz demiş. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için ve tüm kader mahkumları için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin parçasını çalar mısınız? Dolunay ve Firdevs ablasından selam olsun demiş. Sevgiler, selamlar olsun. Zonguldak Devrek Açık cezaevinde yatan ağabeyim 5 koğuşunda Yusuf İleri'ye Kelepçe Görmeyen Eller. Özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. İki gözüm kardeşi Sefacan Memiş. Pendik Aydos mesajını ulaştırmış. Şöyle bir mesajımızı daha değerlendirelim dostlar. İyi akşamlar, ben Şerife Karan. B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş, mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, bugünün sorusu: çok sevdiğiniz biri sizi aldatsa onu affeder miydiniz? Bugünün sorusu: çok sevdiğiniz biri sizi aldatsa onu tekrardan affeder miydiniz? Her şeyi göze alıp da. Cevaplarınızı WhatsApp istek hattımızdan bekliyorum. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumu sizlerle birlikte olacak. Sonrası

Evet sevgili dostlar, bugünün sorusunu sorduk. Çok sevdiğiniz biri sizi aldatsa onu affeder miydiniz? Çok ilginç cevaplar geliyor şu anda. Şöyle birkaçına bakalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Soruyu cevaplayabilir miyim? Tabii ki de ben Hilal. Asla affetmezdim. Deli gibi sevsem bile.

affetmezdim demiş. Affetmek bazen yaşananları geride bırakmaktır. Fakat sevmek her zaman unutmak anlamına gelmez. Çünkü gerçek sevgi kimi zaman hatıralarda saklı kalan en derinizdir. Belki konuşulmaz, belki gösterilmez ama insanın içinde taşıdığı o duygu varlığını her daim hissettirir. Bu yüzden ne kadar affettiğini söylese de insan içinde sakladığı sevgiyi asla tamamen ne yazık ki silemez dostlar. Sevgili Müzeyyen ablamız demiş ki kalbim affetse bile aklım yaşananlarda, yaşananları unutmaz demiş.

Allah affediyor, ben de affederim. Aşk için ve sevdiğim için affederim tabii ki de demiş. Yakışır. Çok sevdiğim insan beni aldatırsa ben onu affetmem. Affedersem yine aldatır. Ben kendimi onurum ve gururumla oynattırmam. Ona güvenip affetmem Hüsran Bey. Ben çok aldatanları gördüm. Hiç değişmiyorlar. Bazı insanlar hiç utanmıyorlar. İyi geceler B1 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Halan Emine Uzun, iyiydim seni çok seviyorum demiş, mesajını sonlandırmış.

Devre Kaçık'ta yatmakta olan eşim Özcan, Özcan Çoban'ı Azer Bülbül'den Felek parçasını çalar mısınız? Bir şarkı öncesi Azer Bülbül'den bir parça çaldık, onu da sizlere armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Hüsran Bey, B1 koğuşundaki Berkan Mandıcı, canım yeğenim için sıradaki şarkıyı istiyorum. Berkancığım seni çok seviyoruz. Yavrum Allah'ın izniyle en yakın zamanda kavuşacağız. İnşallah sevgi halan demiş. Selamlar ve iyi yayınlar Hüsran Bey. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Beycuma B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandıcı'ya sesimizi duyurmak istiyoruz. Bilmesini isterim ki onu sevenler, özleyenler ve dualarında yer verenler her zaman yanında. Şimdi çalacağınız bu güzel şarkıyı Berkan Mandıcı ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Unutma seni çok seviyorum İstanbul'dan Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. Ben Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabacağı, Ceylan'dan Ne Sayarsan Say parçasını istiyorum. Kolay gelsin Hüsran abi. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben Seda Nur Eğriyer. Buradan çok sevdiğim canım eşim için Şu Metris'in Önü şarkısını çalar mısınız? Elbet bir gün oradan çıkacaksın. Hayatımın aşkı Dursun Eğriyer'e. Sevgiler, size de iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan selamlar, hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar. Kolay gelsin Hüsran kardeş. Eyvallah. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay. Orhan Gencebay'dan bir şarkı rica ediyorum. Çalarsan dinleriz. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Sorduğun soruya da cevap olarak ben asla affetmezdim. Lakin benim sevgim dağıttı. Hayırlı geceler demiş.

Orhan Gencebay. Az sonra göndereceğiz. Sana da armağan etmiş olalım. Sevgili Sevilay ablamız. Uzun zamandır gözükmüyorsun. Nerelere kayboldun sen öyle? Arada bir Orhan Gencebay istekleri geliyordu. Artık arada bir dinleyenler, istek isteyenler oluyor. Yokluğum belli oluyor, onu söyleyeyim. Sıradaki şarkımız Sana da Armağan Olsun. Merhabalar, ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Çok sevdiğim birisi beni aldatsa onu affederdim çünkü herkes ikinci bir şansı hak ediyor demiş sevgili Sevil ablamız. Hayırlı akşamlar Hüsran Bey. Ben affederdim çünkü ben vazgeçmeyi bilmiyorum. Bir nevi bağımlılık gibi vazgeçemezdim. Ama güvenmem de, kendimle savaşır dururum. Bu Setalo mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan Akkurt'a İbrahim Tatlıses'ten Sevmek parçasını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Aşkım seni çok seviyorum. Evlatlarımız Eray, Hilal ve Ertuğrul Kucaklulsu sevgiler selamları var. Ve seni çok öpüyorlar. Allah'a emanet ol iyi kim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hüsran kardeşim, Allah senden razı olsun demiş sevgili Yaşar ablamız. Rabbim sizlerden de razı olsun. İyisinizdir inşallah. Orhan abimize de sevgiler, selamlar. Börekçi Müslüm abimize de. Sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. İyi yayınlar, ben Beycim Açık Cezaevinden. Dursun Eriyer. C2 Koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı. Şahan Baran Tezel. Serkan Kepes. Has toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Döneceğim bir gün şarkısını çalar mısınız? Size ve tüm çay cuma. Düzeltiyorum, Bey Cuma Açık Cezaevine gelsin demişler. Merhabalar, ben İstanbul'dan Eylül. Eylül Ezer. Bey Cuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim abim Gökhan Altuğ için Berrin Keskin'den Heba Olan Günlere Mi Yanayım şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum Gökhan abim, seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol abim demiş. Bu arada sevgili dostlar, Devrek Cezaevine sesimizi ulaştırmak istiyoruz diyen dinleyicilerimiz var. Benim şöyle bir düşüncem var. Eğer siz de bunu canı gönülden istiyorsanız, ilerleyen günlerde daha önce yaptığımız gibi sizleri telefon bağlantısında canlı yayınıma konuk olarak alabilirim. Canlı yayınımızda sizler de sevdiklerinize cezaevinde bulunan kader mahkumlarımıza kendi sesinizle, radyomuzu aracılığıyla mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Talepler doğrultusunda tabii ki de. Talepler doğrultusunda. İstek olursa bunu yapacağız. İstek olmazsa... mesaj yoluyla bu şekilde devam edeceğiz. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Koğuşu Berkan Mandacı'ya Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var sesine gülüşüne şarkısını Gizem'den armağan edebilir misiniz demiş. Birazdan ulaştıracağız. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Bugünün sorusu, çok sevdiğiniz biri sizi aldatsa onu affeder miydiniz? Çok sevdiğiniz birisi sizi aldatsa onu affeder miydiniz? Cevaplarınızı WhatsApp hattımızdan bekliyorum. Güzel bir Orhan Gencebay yorumu sizlerle birlikte dostlar.

0: Sonrasında Ali Kınık, yalnız değilsin. Tüm kader mahkumlarımıza armağanımız olsun. Ben buralardayım dostlar. İstekler, mesajlar WhatsApp hattımızdan gönderin gelsin bakalım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: İnsan bazen en çok uzak kaldığı kişilerin değerini anlıyor.
1: Devrek FM.
0: Birçoğunun gülüşü, annesinin duası, babasının öğüdü. Bunlar hatırlandığında kalpte tüm özlem hem de umut bırakıyor. Şunu unutmayın ki sevgi duvarların ötesine geçebilen en güçlü duygulardan biridir. Aranızda kilometreler, kapılar dağı, kapılar ve demir parmaklıklar olsa da sizi seven insanların kalbinizdeki yeriniz asla kaybolmaz. Onlar da bugün sizi düşünüyor, sizin iyiliğiniz için dua ediyor olabilir. Belki geçmişte hatalar yapılmıştır, belki pişmanlıklar illaki vardır. Ancak insanı değerli yapan sadece geçmişi değil, geleceğe dair taşıdığı niyet ve değişme iradesidir. Her yeni gün daha iyi bir insan olabilmek için yeni bir fırsattır. Bu gece sevdiklerinizi düşünürken onların sizden görmek istediği güçlü, sabırlı ve umutlu insanı da düşünün. Kendinize olan inancınızı koruyun. Çünkü umut en karanlık gecelerde bile insanın yolunu aydınlatan bir ışıktır. Buradan tüm kader mahkumlarımıza selam gönderiyoruz. Ailenize, evlatlarınıza ve sizi bekleyen herkese kavuşacağınız güzel günlerin hayalini kurun. Kalbinizde sevgiyi, zihninizde umudu canlı tutun. Bu güzel şarkıyı da tüm kader mahkumlarımıza, sevdiğinden ayrı kalanlara armağan etmiş olalım. Allah hep böyle. Bu şarkı sonrası tekrardan buralarda olacağım dostlar. İsteklerinize, mesajlarınıza yer vereceğim. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067.

0: Gelen cevaplarımıza bir bakalım, mesajlarımıza bir göz atalım. Benim sevgim sadıktır. Ben kıymetlimi, özelimi, sevdiğimi çok seviyordum. Ben aldatılırsam asla ve asla affetmezdim. İnsanda bir kalp var. Bir kişiyi sever. Demiş Sevilay ablamız. Merhabalar, ben Zehra. Affetsem bile unutmam. Çünkü kırılan güven eskisi gibi olmaz. Herkesin gururu var. Aldatırsa da hiç gözüme gözükmesin. Yapan bir daha yapar. İkinci şansı hak ettiğini düşünmüyorum demiş. Aynen öyle. İyi geceler Hüsran oğlum. D1 koğuşuna yatan torunum Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Yiğidim, seni çok yakında Ankara'dan geleceğim görmek için. Babaannem Menekşe Uludağ seni çok seviyor. Sen benim ilk göz ağrımsın. Canım oğlum demiş, mesajını ulaştırmış. Selamlar Üstan kardeşim, hayırlı akşamlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sizler de hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben. Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısını çalar mısınız? Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Sorduğun soruya da cevap olarak affederdim. Çocuk da varsa işin içinde affederdim demiş Sevi. Affederdim demiş Filiz ablamız. Şerif ablamız, ben asla affetmem. Bir kere yapan bir daha yapar. Gerçekten sevseydi aldatmazdı. Allah da affetmiyor, kul hakkı diyor. Kulla helalleş diyor demiş. Beycuma cezaevinde yatmakta olan Semih Yazıcı, D5 kuşu arkadaşları Selahattin Yüksel, Onur Akçomak ve diğer arkadaşlarına Gülden'den Karaböcek'ten, Gülden Karaböcek'ten Sen de Sevseydin şarkısını çalar mısınız? Bir de C11 koğuşunda yatmakta olan değerli Orhan Akkurt abimize, Semih Yazıcı kardeşim, Semih Yazıcı kardeşimden de bu şarkı armağan olsun. Ona koca olanın çok selamı vardır Hüsran kardeşim. Rica etsem istediğimiz istek şarkıyı kardeşim Semih Yazıcı'ya, bir de Orhan abimize, bir de tüm kader mahkumlarına armağan eder misiniz? Semih Yazıcı ve koğuş arkadaşlarının sizlere çok çok selamı var demiş. Bizlerden de onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz tüm kader mahkumlarımıza armağan etmiş olalım. Merhabalar, ben İstanbul'dan Volkan Ezer. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Altuğ'a İbrahim Tatlıses'ten Bu Da Geçer şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni seviyoruz Gökhan yeğenim demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, yayınlar ve aleykümselam. Ben Celal Tezel. Beycuma açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Erkan Ocaklı'dan Mapushane içinde Volta Bulamıyorum şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar. Ben Hilal. Eşim Gökhan Gelmişoğlu için Cankan'dan parça çalar mısınız? Seçimini size bıraktım demiş. Birazdan göndereceğiz. Güzel bir yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu, Küllenen Aşk diyecek. Sonrasında İbrahim Tatlıses, İmparator sizlerle birlikte olacak dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507-380-067, 0507-380-067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalim.

0: alemin, alemin en kıyak radyosu Devrek FM.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
0: Hüsran.

Vefasız yıllara dargınım artık. Sevgili Taner abimizin istemiş olduğu bu güzel eseri kendisine armağan etmiş olduk. O da şu anda bizleri Sakarya gaz sahasında, Kilyos Sakarya gaz sahasında gecenin geç saatlerinde, o da radyosunun başında şu anda bizleri dinlemekte. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı, sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. Hayırlı geceler, sorunsuz yayınlar. Sadece ihaneti sevgiyle bağlamamak lazım. Arkadaşın dost dediğimiz de diyor ama ben de asla ikinci şans yok.

yoktur. Ölsem affetmem birini, biri yapan ikiyi de bir söz var. Gece gece nereden aklıma geldi bu soru, sanki içime okudun demiş sevgili dört mevsim Emine ablamız. Neler bilirsin sen, neler. Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde yatan ağın 5 koğuşunda yatan Yusuf İleri kardeşime özgür günlerde gelecek umut dolu yarınlara pendi kaydos mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, son 20 dakikanın yayınımızın bitişine 20 dakika kaldı. Şu anda istek listem boş. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Aman diyeyim, bu fırsat bir daha ele gelmez. İsteklerinizi, mesajlarınızı gönderin. Biliyorsunuz ki hafta içi programımız yoğun geçiyor. O yüzden mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan fırsatınız varken bana ulaştırabilirsiniz.

Evet sevgili dostlar, bugün de birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın saatler 23.00'ı gösterdiğinde bizler tekrardan buralarda olacağız. Şöyle gelen son mesajımıza bir yer verelim. Merhabalar, ben İstanbul'dan Ezer. Madem ki istek attınız boş, ben de yeğenime parça armağan edebilir miyim? Sizin seçtiğiniz sıradaki parçayı yeğenim Gökhan Altuğ'a armağan ediyorum. Bir de bu yayında emeği geçen Devrek FM radyo çalışanlarına ve size emanet ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden hiç eksik olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar. Eyvallah. Eyvallah.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

yavaş. Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.